Birinci yıllığının keyinki mövsümden başlap, onun tamak kartısı da her ayda 300 yandan artık tamak sonması özlükten toluqlanıp çıkan idi. O mundaq deydi. Bir günü mən kartamın aşkanı sürtkinimde tuyuqsız içindeki pulunun köpeğe geldiğini baykıdım. Keyin o pullardan mektepnin astırttın silip koygan pul işkerlikini baykıdım. Burun her bir vaxt tamak neyigende hesap kitap kılıp inçikiye hajlaydım. Yardım pulu kelgenlikken ahire tamakını hatırlayacağım yerleydiğim buldum. Alaydı tecişimden özümlü kıyınışımdan mı oranı yok buldu. Onu tekme təsirlendirdiğini mektepten bu işini öntünsüz doluqlama kılıp hiç kimge davran salmay bergini buldu. Bunda kılış minin ideya bir sümniyi nikletti. Bu xil kişine ayran kaldırdıgan şundakla aşkarlanmaydıgan bu usul bizden özümüzden kadirlişimizge gururumuzda oylaşkallığını görgülü bulatdı. Manı bu türlü yol koyuşunun əsli muddası edilgen idi. Nancın təbibben ve sanayet pəllere daşıyosu aşkanısının istimal sallıq məlumatı ve mektep etrafdaki əhvallarını tətkik kılışı arqılıq, toluqlu müveriş ölçümünü bekitkenlikke əmmiqi aydan buldu. Her ayda aşkanıda 60 ketimden artıq tamak yedigan, İstimal umumi somisi 750 yönden tüven bolgan okuvçılarga beriletti. Mektep tarap mundaqtaydı. 750 yön bizden tekşürgendiki en tüven ölçümümüz. Meselen, eğer bir okuvçı ayda aran 600 yön yiyse, biz onunla 750 yön toluqlayımız. Okuvçılarının her günü aşkanıda kem digende 25 yön xiracat xamçot buluşunu ümit kılımız. Bu pul ular gitarlik bolup da kalmay, yine yakşı hatırcam yeşi giyiti doğu dedi. Yukarıq sözler, Nanjing Pantechnik Üniversitesi Taşkı Alaqa ve Tarakat bölümünün hizmetçisi Li Jing'nin bizge degen sözleriydi. İltimas kılış acetsiz, sırtkı ilan kılınmaydı, şundakla içki davran silinmayla, astırttın tamak kartısı toluqlumu veriş tedbiri, bu əsli mektep hizmetçilerinin etrafını küzetişiden, okuşların turmuşunu küzetişiden gelgen. Li Jing mundaq dedi. Nurgun okuşlarının ahvali hakikaten kıyın. Ular aşkanadaki en erzan tamaklarını da zakas kılıp yaydı. Bazılar aile şaraitinden açar işkilikini başkalarından bilinçini kalmaydı. Ve okuş yardım pul iltimas kılıçtın vazgeçişini kalaydı. Ama yine bazı okuşlar bu yardım pul iltimasını ötmeyi turpla kandak hecleşini oylap bulgan buludu. Ondaqta qandaq qılıb həqiqi yardım muhtaç kişilərin tapalayımız. Bu usulda axırı biz tamaq kartısının istimal sallıq məlumatlarını işiltişini oylab tapdıq. 2016-cı ilə bu usul yolu qoyulğandan bu yan, yürəkni illatıdığan tamaq kartısı usulü 10 yıl davamlaşdı. 41 mindən artıq oquqçı bu məbləğə erişdi. Cəmi 7 milyon 900 min yəndən artıq pul tarqıtıldı. Bu pul mektepki iyan kılgıcı mektepdaşlardan, okutucu okuşlardan, icdimai karhanlardan, mihriban zatlardan gelgen bulup, umumi somisi 7 milyon 780 min yuan yetken. Bu astırttın kirgen pullar okuçularının kalbini illetti. Şundakla yakşı niyetini kişiler arasında küç olup yetküzdi. 2020 yılı okuş bitirgen Çinsi okuş bitirgenlikin Beijing'de hizmet kıldı. İlgiri algan bu yardım pulunu kaytırış için bugünkü günde o kararlık alda ılıklık yetkiziş tamak kartısı türüge pul iğanı kılıp atıdı. O vaqtta turumu çıkımımdan zor bir kısmını tamak kartısını toluqlaş arkalık götürgen idim. Toluqlumu algan nekin ailemliklerden yüksel yeniklgen idi. Mektep bizden tamak yeşilte ticap kalmaslığımız ne, tamakını yakşı yiyelmeslikten başka işlere təsir etip kalmaslığını tələb kılgan idi. Her kitim aşkanlığı barğanda, mən köpürek yeşini oylaydım. Ama en bizdeki kartamın əhvali, iqtisadi əhvalim bulmağa çıka bu işlerini başka çoyluş attım. Bunun ekin tamak kartısındaki koşumçı yardım pulu çüşkendin ekin, iqtisadi bismim yenikledi, şundakla özemni, başkalar tarafından hürmetlengende kes kıldım. Bu pol bana hakikaten yardım bergen idi. O vaqtta kelgüsü de men şaraitim yar berse, muşu sağdaşlarım qoşaş sağdaşlara yardım kılışına karar kılgan idim. Li Jing yürekne illetidigan tamak kartısı türünün kıymeti maddi yardım bilerle çeklenip kalmaydı.
Tehimi muhimi, illiqliq və muhabbət yetküzüyüş dedi. Oqış bütürgənlikin yardım girişken nurgun oqıçlar qarallı kalda bu türge iyanı qilip geldi. Bu kaltekni ötküzülüp, başqlar yardım berişki başlağanı baraver boldi. Oqıçlarga nisbətən bu yaxşı iştin başqa, onların təpəkkürünü şekillendirişkimi aktif təsir görüstüdü. İllıqlıq yetküzüş kartısını tehimi yaxşı işletiş üçün, Nanjin sanoat tashirsi davomliq yana izlanayotdi. Xizmatchi xodimlarning tanishtirishicha, kelgusida maktab cho'g'in sonliq ma'lumotdan tanlab chiqilgan qiyinchiligi bor o'quvchilarga psixik jihatdan yetakchilik qilish, ishga o'rinlashishga yetakchilik qilish qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlab, o'quvchilarning o'qishni xotirjam tamomlashiga yordam berishni belgilab aytibdi. Hozirgi illiqliq yetkazish tamoq kartasi Nanjing tabiiy fan va sanoat fanlari darsidan olib chiqib, texmi ko'p maktablardagi texmi ko'pligan o'quvchilarni nafkerishtirishga boshladi. Sharqi janub darsi qurgan o'quvchilar universal mulozimatini boshqaruvchi cho'g'in sonliq ma'lumot supsi o'quvchilar hamma bob kartasiga tamoq to'liqlimsini nishonliq tarqatdi. Nanjing pochta telegraf darsining optisin tamoq kartasi illiqliq ijtimoiy planining yo'l qo'yilganiga 5 yil bo'ldi. Үнтинсіз ярдан беріш оқуғычыларының ілім тәсіл қылыш yolunu yorutup, яқшы ниетіні инчіке дәл жайды yoshirup вә еткізіп, ұллықлықны әулатма әулат давамлаштырды.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Yaşanğalla küçü Eli Deryası Vadisi'deki yarqın mənzirge aylandı. Muhbirimiz Polat Aman Nuri bu axtı xəbər berdi.
1: Jiangnandiki güzel bostanlıq diyen çıraylıq namı bar Şinjang Eli Derya Vadisi'da yaşanğallar avangard ətirti, yez kənit korusi, etiz eriq beşi, mədiniyet meydanında mokidek ötüşüp durudu. Yaşanğallar işkiçeki kıraudek akargan bolsumu, yanıla kadimini toxtutup koymay, kızgınlıkını suslaştırmay, artıqçılıkı ve əsli məqsidi arqılıq, ammığı mülazimət qiliş, asasi katlamğı tökpü koşuş təsirlik səyibisini bütməkdi. Yakın qıllardan buyan İli Qazaq Abdulm Oblasti, Cunha Milleti ortaq gəvdisi eynini müstəkimləş, asasi liniyasını zişdiyor dəb, Peşqadəm Kadırlar Xizmeti İşxanısı, Ədəbiyyat Sənət Mülazimət Ətirti, Mütəxəssis Məsləhətçilər Mülazimət Ömüki, yəni bir işxana, bir ətirət, bir öməkdən ibarət üç çoğun süpünü icadi bərpa qılıb, köp yıllıq təcrübə, əqil parasətini tərəqiyyatqa törtkü buluşdiki küçlük qüvvətkə aylandırıb, yaşanğanların küçünü İli Deryası Vadisi'deki yarqın mənzirə aylandırdı. Bir işxana həm törtkü bulub, iştipaqlıq asasını müstəkəmildi. 2012-ci ilə Gülcahan Asım pensiyaya çıxanda külüb durub mandaq dedi. Pensiyaya işığı toşqan bulsam mı, texi mağdurum var, bir məzgil işləyə aləymən. Dəlmuşu mağdur onun 8 ilini bir gündək ötküzüb, asasi qatlamdaki leksiya sözləş birinci sepidi çepib yürüb, yaşanğallar muhabbeti işxanısını Qorğas nayəsidiki həm adam belidiğən danlıq markıqa aylandırışıqa terək boldi. 8 yılda o həmraları bilən 1500 meydandın artıq leksiya sözüldü. Leksiya anlığanlar 180 min adam qetimdən açdı. Gülcahan hədinin sözünü anlap düşünə aləyimiz, əstə tuta aləyimiz, işiltə aləyimiz. Bu, hər millət amının addi bahası. Gülcahan bu yaxşı tərifini anlap mındaq dedi. Mən pəqət köpçilik bilən səmimi məndüşüb pikir almaşdırdım. Yaşanğalları qarta, o kütünü siyasətik birləşdirib, xəliq durmuşdiki özgürüşlərin sözüldü. Yaşlar ösmürləri qarta, o ətrapıdiki hikayələr arqılıq, onlarının özb yetilişigə yetəkçilik qıldı. Yezgəni çarıvçılıq rayonlarda o maqal təmsil işiltiş arqılıq, siyasət, qanun nizamlarını yeşib sözləb, davlini amının köngüldikidək düşəndirdi. Şincanca işxanısı tekes nayəsidiki hər millət yaşlar ösmürlərinin qəlbidiki ən illik üsb yetiliş şatlıq baxtısı. Şincanca xizmət küçüb pensiyaya çıxıcı bolğan 45 ilini bir gündək ötküzüb, ilgir kiyin bulub, hər millətdən bolğan 176 balını beqişqa yardım bərdi. Özü cəmi 1 milyon yöndən artıq puliyanı qıldı. Balılar onu səmimilik bilən şın ata dəb çakırdı. 2014-ci ilə işxan qurulğan dinkin, o başlamçılıq bilən Mehriban Atalar Ömüki, Ronyao Tianshan, Leifin Pidaylar ətirti qatarlıq 13 amivi mənpət qoşununu təşkil edi. Yenə uçar yolvas futbol komandısı qurub, hər millət balılarını tənərkə çəriyanda bir-birini düşünüş imkanitigə iyi qıldı. Hazırqıca xizmət işxanısı cəmi 5000 adam qetimdən artıq mülazimət qılıb, mihir muhabbət arqılıq millət halqıqan illik keypiyat bərpa qıldı. Bunun oxşaş işxanlar köp. 2025-ci ilin axırqıca ili oblastı bu içə peşqədəm kadrla işxanısıdın toxsını quruldu. Onlar ətkənçay olturuşu, oylaran dərsi qatarlıq amıq yıqışlıq şəkillərini qolunub, nəzriyə siyasətlərini mənliğən, tümənliğən ailələr getküzdü. Hər bir işxana xuddi bir küçlük yücəyri qoxşaş, asasi qatlamda millətlər iştipaqlıqının asasını teximi müstəkəmildi. Bir ətrət qəliblərini illitib, cəsarət bilən ilgirləydiğən kişilər qəlbini mücəssəmildi. İl oblastlıq peşqədəm kadrla ədəbiyyat sənət şöbə ətirtinin başlığı Çin Cianhua mandaq dedi. Səhnin qayərdə qurulsa, iştipaqlıq uruqı şüyər geç çeçildi. Numar bək qaldı sikən. Qul şəhəri Tötgörük məhəlisidiki mədəniyyət meydanda külk sadası üzülmədi. İl oblastlıdiki peşqədəm kadrla ədəbiyyat sənət şöbə ətirti orunduğan ədəbiyyat sənət numarları amının işik aldıdiki katta uyum bulub qaldı. 34 yaşı 64 yaş bolğan bu qoşun, 6 şuar kutusunun hikayesi, دولت بولغاندىلا ئائىلە بولىدۇ قاتارلىق ئاممىغا يېقىشلىق 20-دىن ئارتۇق ئەسەرنى ئۆزى تەييارلاپ، ئۆزى ئورۇنداپ، سىياسەت بىلىملىرىنى قىزىقارلىق سوئال جاۋابلارغا سىڭدۈرۈپ، كۆپچىلىكنى كۈلۈك ساداسى ئىچىدە تەربىيەگە، ھاسىلاتقا ئىگە قىلدى. 2025 يىلى ئۇلار 25 مەيدان قېتىم ئويۇن قويۇپ، 7000-دىن ئارتۇق كىشىگە نەپ يەتكۈزۈپ، ئاساسىي قاتلامدىكى ئەڭ ئالقىشلىق چولپانلار ئۆمىكىنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. توققۇزتارا ناھىيەسىدە پېشقەدەم كادىرلار ئەدەبىيات سەنئەت مۇلازىمەت ئەترىتىنىڭ غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى يەتكۈزۈش ھەرىكىتى قەغەز قىيما سەنئىتىنى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنىڭ ۋاسىتىسىگە ئايلاندۇردى. ھەر قېتىملىق ئەنئەنىۋى بايراملاردا جاۋ جىفەن، جا خۇەنسۇ، خۇليەنجۈن قاتارلىق پېشقەدەم كادىرلارنىڭ ئۆيى قاينام تاشقىنلىققا چۆمگەن قەغەز قىيما دۇكىنىغا ئايلىنىپ، خولۇم خوشنىلار، يۇرتداشلار داڭقىنى ئاڭلاپ كېلىدىغان بولدى. پېشقەدەم يولداشلار قەغەز قىيما ئۈنىرىنى مەكتەپلەرگە ئېلىپ كىرىپ، يازلىق تەتىللىك ئاممىۋى مەنپەئەت دەرسخانىسىدا ئۆگىتىپ، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەتنى بالىلارنىڭ قەلبىدە يىلتىز تارتقۇزدى. بازاردىكى قەغەز قىيما كۆرگەزمە ئورنى ھەر مىللەت ئاممىسى بىلەن لىق تولدى. كۆپچىلىك پىكىر ئالماشتۇرۇش، زوقلىنىش جەرياندا ھەم ھۈنەر سەنئەتكە ۋارىس قىلدى، ھەم دوستلۇقنى چوڭقۇرلاشتۇردى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 70 يىلىغىنى تەبرىكلەش مەزگىلىدە كوچا باشقارمىسى، مەھەللىلەر، نۇرغۇن ياشانغانلار ئەدەبىيات سەنئەت ئەترىتىنى كۆڭۈل قويۇپ تەييارلىغان نومۇرلارنى ئورۇنداشقا بەس بەستە تەكلىپ قىلدى. يېقىملىق ناخشا ئېيتىلىپ، لەرزان ئۇسۇل ئوينالدى. بارغان جايدا كەيپىيات قىزغىن، ئىللىق بولدى. ئالە رىزۋان ئەبەي مۇنداق دېدى: نومۇرلار ئوبدان ئىكەن، قەلبىمىزگە ئىللىقلىق ۋە كۈچ بەردى. نۆۋەتتە ئىل ئوبلاستىدا ياشانغانلار ئەدەبىيات سەنئەت مۇلازىمەت ئەترىتىدىن 114 بار. 2025 يىلدىن بۇيان ياشانغانلار ئەدەبىيات سەنئەت ئەترىتى جەمئىي 600 نەچچە مەيدان پائالىيەتنى قانات يايدۇردى. بۇ 100 نەچچە مىڭ ئادەم قېتىم ئاممىنى قاپلىدى. ئۇلار سەنئەت ئارقىلىق دەۋر ئۆزگىرىشىنى بايان قىلىپ، مەدەنىيەت ئارقىلىق مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنىڭ كۈچلۈك ساداسىنى ياڭراتتى. بىر ئۆمەك كۈچ قوشۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولدى. غۇلجا ناھىيەسىدە ئالتۇن بۇغداي باشقى مۇتەخەسسىسلەر مۇلازىمەت ئۆمىكىنىڭ داڭقى ئاشلىق تېرىيدىغان ئائىلىلەر ئارىسىدا كەڭ تارقالدى. پېنسىيەگە چىققان دېھقانچىلىق تېخنىكى مۇتەخەسسىسلىرىدىن تەشكىللەنگەن بۇ قوشۇن يىل بويى تەجرىبە ئېتىزىدا تۇرۇپ، دۆلەتنىڭ نۇقتىلىق تەتقىق قىلىپ يارىتىش پىلانى قاتارلىق 10 نەچچە تۈرلۈك تەتقىقات تېمىسىغا رىياسەتچىلىك قىلدى ياكى قاتناشتى. 2021 يىلدىن 2025 يىلغىچە غۇلجا ناھىيەسىنىڭ كۈزگى بۇغداي ئوتتۇرىچە بىرلىك مەھسۇلاتى 17%، موبىشى ئوتتۇرىچە كىرىمى 233.7 يۈەن ئاشتى. كۆمۈرقوناق ئوتتۇرىچە بىرلىك مەھسۇلاتى 32%، موبىشى ئوتتۇرىچە كىرىمى 195.1 يۈەن ئېشىپ، مەملىكەت بويىچە كەڭ كۆلەمدە تېرىلغان كۈزگى بۇغداي كۆمۈرقوناق بىرلىك مەھسۇلاتىدا ئەڭ يۇقىرى رېكورد يارىتىلدى. پېشقەدەم مۇتەخەسسىسلەر يول كۆرسىتىپ، بىزدىكى تېخنىكا توسقىنى بىردىنلا راۋانلاشتۇردى. شۇ جايدىكى تېرىقچىلىق ھەمكارلىق كوپىراتىۋىنىڭ مەسئۇلى چىن كۆڭۈلدىن ئالقىشلىدى. غۇلجا شەھىرىنىڭ 6 چوڭ ساھەدىكى پېشقەدەم كادىر مۇتەخەسسىس مەسلىھەتچىلەر ئۆمىكىنىڭ ئۈنۈملۈك چارىسى ئۈزلۈكسىز تۈردە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ كۈچلۈك تىرىكىگە ئايلانماقتا. كۆپچىلىك دىققەتنى يېزا ئىگىلىكى، خەلق تۇرمۇشى، ئىقتىساد، شەھەر قۇرۇلۇشى، جەمئىيەتنى ئىدارە قىلىش، مەدەنىيەت ۋە ساياھەتتىن ئىبارەت 6 چوڭ ساھەگە مەركەزلەشتۈرۈپ، 27 كىچىك دائىرە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش تېمىسىنى بېكىتتى. ھۆكۈمەت نۇرغۇن تەكلىپنى قوبۇل قىلدى. شەھەر تېخىمۇ يېشىللاشتى. دورىخانىدىن دورا سېتىۋېلىش تېخىمۇ قولايلاشتى. تاغ ئېتىكىنىڭ ئېكولوگىيەسى سىجىل ئەسلىگە كەلدى. شەھەر قىياپىتى ۋە ئاممىنىڭ تۇرمۇشى ئۈزلۈكسىز ياخشىلاندى. ئىل ئوبلاستىدىكى 26 مۇتەخەسسىس مەسلىھەتچىلەر مۇلازىمەت ئۆمىكى كۈندىلىك مۇلازىمەتتىن باشقا يەنە مۇھىم تەدبىرلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا پائال قاتناشتى. تىجارەت، سودا مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇش جەرياندا كارخانىلارغا چوڭقۇر چۆكۈپ، 30-دىن ئارتۇق دەۋا تەلىپىنى توپلاپ، 16 تۈرلۈك تەستىقلاش تەرتىپىنى ئاددىيلاشتۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. دېھقانچىلىق، ئورمانچىلىق، چارۋىچىلىق پېشقەدەم مۇتەخەسسىسلىرى يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈش بىرىنچى سېپىدە دېھقانلارغا پەن تېخنىكا ئارقىلىق ياردەم بېرىش ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇپ، كەسىپ تەرەققىياتىغا ياشانغانلار قۇۋۋىتىنى قوشتى. ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدىمۇ چۈشكۈنلىشىپ كەتمىگەنلەر يەنىلا نەتىجە يارىتالايدۇ. ئىشخانىنىڭ تەشۋىق قىلىش، ortak tunuşunu mücessemleştin, edebiyat, senet mülazimet ettirdiği kalıbını ilettip, iştipaklıkını ilgiri sürüşkice. Yine mütehassıs meseleçiler ömüki küş koşup terakkiyatkı yardım verişkice, il oblasti bir işhana, bir etret, bir ömektin ibaret üç çoğun vasıta arkılık, yaşangallarını asasi katlamı idare kılış, milletler iştipaklıkı, yez kenetlerini güllendiriş katarlık birinci septin nur çeçiş, energiye tarkıtış imkaniyeti iyi kılıp, yaşangallarının rolünü cari kıldırış, artıkçılıkını işkisiliş, canlılık emeliyet yolunu tepip çıktı.

Hürmetli radyoğluğucular, bu kitimki Cungoğu Nazar programımız müşeyde ahırlaştı. Programımızın diktori Şeringül Toğdi. Mesul muhariri Polat Aman Nuri Enver Erkin. Nazaratçısı Araba Tüsencan. Әнді дейқтанла станциямыздың аңтыш алды тұрған башқы сәрхіл программдарды болсын.

0: İzzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıka sebep kılımız.
1: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'li 11. ayının 29. günü Congo Afrika Hemkarlık Münbirinin 8. növetlik minister derecelikle yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Congo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağımlaştırıp Ken Evic Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 4. ayının 21. günü Boğav Asya Munbiri 2022 yıllık yığınının içiliş mürasımıdır sözlügen Dünyanın tanışlığı ve emirlikini birlikte kodaylı namlıq asasi məqsəd nutqının bir kısmını anlatımız.

Bir gün üçte mektepten kaydıp oylığa kirginimde dadam bilen mamamın öy içindeki parağı kolukumğa kirip kaldı. Ana, silgi japayımını sap koydum. Ballık borcumunu ada kılamay kaldım, deydi dadam. Ondaq deme, kolumuzdan kıskılıkıdan seni yakşı doktorxanlığa apırıp davaltanmay kaldım. Aldığında bək xecilmem balam. Elim o elgirey armanlı oğuşu üçün de pul jığıp koyup diken sen. Şu pulla bulmağın bolsa kimlerinin aldı da yenilip jürep oğaytım gen tan? Dedim umam. Menin muş nesligimini karmamdıgan. Balam üçün jığılgan pullanımı tügütüp ettim. Konlada aş boz kazan, can boz cihan dep diken. Sen mu sakıyıp doktorxandan çıktın. Armamı çoğun bulup akıl tapdı. Biz boğan denken bir iş kılamız. Artık gönküp ketme balam. Ama şu bira iş kığıdak desmaya mıqamadı. Menin turkun bu tursa, en

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlına. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapılır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
4: Junhuanın qat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talkan, çönlü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətleri batırlıq bilen ilişti.
4: Topni 4-cü numarı verdi. Jungo komandası topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni davranın güzel sahipsini açtı.
0: Vurmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı hemisi kalbimdeki senle boyumları.
2: Devletinin mühim kuralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkuru yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaydı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Mən bir tamçı su.
7: Mən mi bir tamçı su?
6: Mən süpsüzük eriğdin kəldim.
7: Mən pakı su ambırdın kəldim.
6: Güllükte gülləni soğuramən.
7: Cümekni çın ətməb bu. Mən evrez yolu iqib gettim.
6: Mən çoğun deryalağı kuyulub, bir bayan itizlanı soğardım.
7: Paskını su deryağı koyup verildi. Mən sesip getken kapkarı siyah

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuy sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzuy sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı.
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sürpüsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اوچقیش بیریش. Hürmetlik radyo anıgıcıla, anlavatkınınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyesi programısı. Mən Arapat Ösencan. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmunları kulaq salgaysıla. Yallanıgıcı başkalarının səvəlikidin ölüp kese, yallıgıcı bilen ziyankeşlik kılgıcı kandaq tölem tölüşü gerek. Halk sağçıları itizliğe zər teriğıcını kolgu çürdü. Öy seti valgan ikin tonuşturup setiş telefonu toxtumay keldi. Momisi nevrilerden kütü şaqı berişin tələb qılsı bolamdı. Dönekdunla bugünkü programımızın təpsili məzmurlardı bolsun.

Yallanğıcı başkalarının sevelikidin ölüp geçse, yallıgıcı bilen ziyankeşlik kılgıcı kandak tölen bir iş gerek. Aldı bilen bu vaxtki dilum sağlığını anlap öteyli. Wang Xiaochang'ın yakın dostu Li Weibo, Li Lei öde algan kuruluş orunda işleydi. Li Lei, Zhang Zichang'ın kran maşinisini icari ilip kuruluş orunda işletti. Hem de Zhang Zichang özü meşgulat kıldı. Bir günü çüştünkin işçila uçtumtut krandın tokacıdağalığını baykap, derhal Zhang Zichang'ı haber kıldı. Zhang Zichang ekvalının haber tepip, üskünlerini mundaklı tevşürüp koyup, yana devamlı işleş bilen bop getti. Keş bulganda Li Weibo kran arkalık tartıp çıkılgan simonutun şuruatkanda bəxtkı karşı toksuk vitip, ahiri kutkuzuş ünün vermey ölüp getti. Bu haberini anlayan Li Weibo'nun uruqtukalları Wang Xiaochang'ın teklifi bilen Zhang Zichang bilen Li Li üstünün xalık sot mekkemesine dava kıldı. Ondan da ziyalanğıcının uruqtukalları yallıqıcı bilen ziyankeşlik kılgıcının tölem tələb kılısı bulamdı. Hizmet davamı da her xil sebeple tüpeyildin hemişe hukuk çıkılış vakaları bop durdu. Meselen, yallanğıcının yallanğan mezgilde yarılınışı digendek. Bundaq ekvalda tölem cevapkarlıkını kim üstü giliş gerek? Ehtilap kanun desturu da bundaq ekvalı karta inik belgilimi çıkırılgan bulup, emgek mulazimetini kubul kılgıç terep hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü galıdı. Bu dil o misalı da yalğıcı Li Li'nin yallanğıcı Li Weibo'nun cismani bihaterlikini koğdaş mecburiyeti var. Yallanğıcı hizmet ceryanı yarılansa, onu yallap işlet küçün cezmen münasip cevapkarlıkını üstü giliş gerek. Lekin bu dil o misalı yine üçüncü kişinin tölem cevapkarlıkı meselesi geçetildi. Bu noktu nezarda tutulgan asas da ehtilap kanun desturu da üçüncü kişinin kılmışı yallanğıcının ziyan kuşuruşunu keltürüp çıkargandaki tölem cevapkarlıkı belgilengel. Bunlar ekvalda yarlandıgan yallanğıcı tölem cevapkarlıkını üçüncü kişiden talep kılsın mı? Emgek mulazimetini kobul kılgıç tarafından talep kılsın buludu. Elbette o emgek mulazimet tölemini kobul kılgandikin üçüncü kişinin töltü alsın buludu. Bundakçı itkanda, yallanğıcı hizmet ceryanında üçüncü kişinin ziyankeşliği uçurganda, yallıgıcı ve üçüncü kişinin her ikisi belgilik cevapkarlıkını üstü giliş gerek. Dekin, ikisinin cevapkarlıkını üstü giliş sebebi okşaş bulmaydı. Ziyallanğıcı bulu süptü bilen Li Weibo'nun aile tevesi dikile, Zhang Zichang'ın hukuk çıkılış kılmış sebeplik onundun tölem talep kılsın mı? Yallanğıcı bilen yallıgıcı otursudaki yallaş yalınış münasivetini asas kılıp yallıgıcıdın tölem talep kılsın boludu. Emliyette Zhang Zichang bilen Li Li'nin Li Weibo'ya nispeten üstüge alıdığan cevapkarlıkının mezmuni pütülleri okşaş boludu. Zhang Zichang en bivaste hukuk çıkılgıcı bolu süpüte bilen o en ahırki cevapkarlıkın üstüge alıgıcı boludu. Şuna yallıgıcı Li Li Li Weibo'ya tölem bergenliğin hadisini en bivasti keltürüp çıkarguchi Zhang Zichang'dan töl tuvalısı boludu. Jonghua Xalık Cumhuriyeti'nin Haktilab Kanun Desturu'nun 1192 maddesi de mundaq belgilengen. Şahsla ara emgek mulazimet münasiveti şekillengende emgek mulazimet kılguchi terep emgek mulazimet kılış yüzsidin başkulağı ziyan yetküzgen bolsa, hukuk çıkılış cevapkarlıkını emgek mulazimet kıldırguchi terep üstü kalıdı. Emgek mulazimet kıldırguchi terep hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstüge algan ikin, kastellik ya ki zor sevellik ba emgek mulazimet kılguchi terepten töl tuvalısı boludu. Emgek mulazimet kılguchi terep emgek mulazimet kılış sebebiden ziyan kuşurgan bolsa, iki terep özünün hatalıkı karap münasip cevapkarlıkını üstüge alıdı. Emgek mulazimet kılış mezgili de emgek mulazimet kılguchi terep üçüncü kişinin kılmış sebebiden ziyan kuşurganda, emgek mulazimet kılguç terep üçüncü kişiden hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstüge ilişini talep kılış hukukluk. Emgek mulazimet kılguç terepten toluklama bir ilişini talep kılış kumu hukukluk. Emgek mulazimet kılguç terep toluklama bergenliğin üçüncü kişiden tövülü tuvalısı boludu.

Sevimlik radyo alıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun uzıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Qadirlik radio oglugchilar, programmamız qaytıp geldik. Men muhabbet bilen seherlerini söydüm. Yepyeni bir günni muhabbet bilen başladım. Men muhabbet bilen men yaşavatqan şehrini söydüm. Onun bilen kol tutuşup mangan koçularını, billa aylangan bağçılarını söydüm. O yaxşı köygen naqşılarını söydüm. Aşıqning məşquğı atığan naqşılarını, muhabbetlik yeslani jürkümgü toşkızgan şu naqşılarını söydüm. Men muhabbet bilen xiyallarını söydüm. İşçide sembâ boğan şu güzel əslimilerimi söydüm. Men şu muhabbet bilen hayatını söydüm. Gemleri unutulgan, şatlıkı kalbimle avutgan bu güzel hayatını söydüm. Hayatının şeydası buldum.

Сүймек аңлаучылар программамызны дамлаштырып атабыз. Силәр хушаллык иң оддий нәрсәләрдә дигән карашны кошлам силәр. Үземне пессам, мен бу карашны кошылмын. Унда хуса иң оддий хушаллык нимәләр булышы мөмкин дигән мана муш тема үстидә аңлаучыларыбыз белән уртаклашышны лайык көдем. Юзыңлардыки йылла соғылган корыкларның бер кур азып калганлыгын яки suslab qolganligini ko'rishning o'zi mu bir xil xushallik. Uningdan boshqa sayohat qilib, tabiatning go'zal manzarasidan huzurlanishning o'zi mu bir xil xushallik. Aytdiganki, illiq quyoshning taftidan huzurlanishning o'zi mu bir xil xushallik. O'z yosh ko'rgan kishidan bir tal qisqa uchur topshirib kelishning o'zi mu bir xil xushallik. Albatta, balkonda o'tirib, qiniq bir stakan qahvani huzurlanib ichish mu bir xil xushallik. Yani onundan başka özü yaxşı gördüğün muhabbetlik naqşılarını könlü bilen tip tiniş oltırıp anlaşma bir xil xuşallık. Kısqısı, etrafımızda biz xuşal buluşqı tigilçik işler intayın köp. Bir günlük xuşal ahırlaştırsaq mı ütüdü, xapa halette ütküzsek mi, şu bir gün yanılı ütüdü. Şunun üçün amal bağı xuşal xoram, özümüz yaxşı gördüğün işler bilen, özümüzün kızıqışı bilen şu bir günümüzü ehmiyetlik, mənilik ötküzüşümüz gerek. Bu hayat intayın kısqa. Şunun üçün kiçikkini könülsüzlük kimi orun bəməsikimiz gerek. Xuşallıq əmimizgi yarıp olsun, bizni xuşallıqı başlaydıqan küylerimiz davamlı qozurunlardan.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 9. ayının 22. günü, Seyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberle programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu yığın içip, Jongo Kompartiyasi 20. Növetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi yığınının karab çıkışıgı sunuludugan hüccetlerini müzakere kıldı. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti'nin başucisi Xi Jinping yığınğı riyasetçilik kıldı. Xi Jinping Amerika'da devlet işleri ziyaretide boludu. Xi Jinping Amerika'daki 10 Ali Mektep'nin yaş okuguçularına cevap hat yazdı. Wang Huning Indoneziya Xalq Maslahat Kengashining raisi bilan ko'rishdi. Deng Xiaoping davlat bayrog'iga hurmat bildirish, Shangang Omin yoshlar o'smirlar bayroq chiqarish atirdi vakillarining Beijingni ziyorat qilish umididagilarni qabul qildi. Xanjing Avstraliya Federatsiya Parlamenti Avon Palatasining

0: başlıqı Dik bilen görüşdi. Jang Yosha, Liu Jinli, intizamğa, qanunğa eğir xilaplı qılğanlıqtın partiyadın hərbiyadın qoğlap çıqırıldı. 23-cü növbətlik Jongu Şarkı Janubi Asiya Əlleri İttifaqı körgəzmisi yepildi. Hörmətlik radioanlıqıcıla, tövəndə deyiqtanla xəbərlərimizin təbsili məzmunlardı bolsun.
1: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu 9 ayının 21-ci günü yığın içip, partiyanın umumyüzlük katkı idare kılışını izcil ilgiri sürüşkü dair zor meselelerini müzakir kıldı. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti'nin başşucisi Xi Jinping yığın gırıya seçilik kıldı. Yığında Jungo Kompartiyası 20-ci növbetlik Merkezi Komiteti'nin 5-ci umumi yığınını 10-ci ayının 26-ci günüden 29-ci günü geçe Beijing'de eçiş karar kılındı. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti'nin partiyanı umumüzlük katkı idare kılışını izcil ilgiri sürüşkü dair birkaçı zor mesele toğırsıdaki kararının orijinali hakkında partiye işçi sırtıda belgilik dairde fikir iliş ehvali toğırsıdaki dokulatını anlap ötti. Hem de bu kitimki yığında muzakır kılıngan fikirge asasen, özgertiş kırgızılgendin kiyin hüccet orijinalini 20. növbetlik merkezi komitet 5-ci umumi yığınının qarab çıxışığı sunuşunu qarar qıldı. Yığında mındaq dəb görüstüldü. Bu qetimki fikir elişdə demokratiya cari qıldırılıb, köpçiliknin əqil parasiti mücəssəmləndi. Cayla, tarmaqla və ər qayıs tərəplə qarar layihəsini toluq müəyyənləşdirib mındaq dəb qardı. Qarar layihəsində yeni dövrdeki partiyanı umumüzlük katkı idare kılış neticeleri ve tecrübeleri hakikatini emeliyetin izdigen halda hulasılınıptı. Hazırkı ve bunun dinkiyinki bir mezgilde partiye kuruluşu duçgeledigen vaziyet ve vazifele çoğunkur tahlil kılınıptı. Partiyanı umumüzlük katkı idare kılışını izcil ilgir sürüş doğrusu da strategiyelik uğurlaştırış kılınıptı. Bu yolda Xi Jinping yadroluqidiki partiya merkezi komitetinin partiyani devletni kudret taptırıştiki tarihi teşebbüskarlıkını namayan kılgan bulup, yeni devirdiki partiya kuruluşudun ibaret yeni ulu kuruluşunu ilgiri sürüp, bütün memlekettiki her millet halkını ittifaklaştırıp ve yetekleb, devletni kudret taptırış kuruluşu, milletni güllendiriş ulu işlerini cungoçi zamani vilaştırış arkılık, umumüzlük ilgiri sürüşte muhim real ehmiyetke ve uzak muddetlik yitekçi ehmiyetke ige. Yığında monola tekitlendi. Partiyanın umumüzlük katkı idare kılışını izcil ilgiri sürüşte Marksizm, Leninizm, Mao Zedong ideyesi, Deng Xiaoping nazariyesi, üçkü vekillik kılış muhim ideyesi, ilmi terakkiyat karşıdı çın turup, Xi Jinping yeni devir Jungo sosyalizm ideyesini umumüzlük izcillaştırıp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini çoğunkur ögünüp ve izcillaştırıp, partiyanın burçi ve vazifesini çördep, yeni devirdeki partiya kuruluşunun umumi talepini emeliyleştirip, partiya nizam namısını tüp asas kılıp, partiyanın avantgard etretlik karakterde, partiyanın umumüzlük rehberliki ve partiya merkezi komitetinin merkezlik bir tutaş rehberliki de çın turup, partiyanın uzak müddet hakimiyet yürgüzüş iktidarını östürüş, partiyanın ilgarlıkı ve saplıkını, partiya bilen halk ammısının kan bilen göçtek münasibetini saklaşını nezerde tutup, katık boluş asasi ritimi de tevrenmeyi çın turup, partiyanın umumüzlük katkı idare kılış sistemisini mükemmelleştirip, partiyanın siyasi kuruluşunu itekçi kılıp, partiyanın er kaysı cihetlerdeki kuruluşunu umumüzlük ilgiri sürüp, bütün partiyanın aktiflikı, teşebbüskarlıkı, icatçallıkını toluk kozgap, partiyanın özünü paklaş, özünü mükemmelleştiriş, özünü yenilaş, özünü yükseldirişini üzlüksüz işkaşırıp, partiyanın siyasi rehberlik kılış

Hürmetli radyo anlıkçılığa, emdi dünyaya nezer programımızı başlayımız. Yeni jüngü kurulgandın bu yankı, deryadın denizgı tutuşuduğun tüncü çoğun kanal bolgan Pınlu kanalı da 9. ayının 16. günü resmi katlaş başlandı. Bunun bilen jüngü garbi janıp rayonunun denizgı çıkışta oylanıp meniş tarihi özgertilip, jüngü bilen Şarkı Janubi Asya Eller İhtipakı'nın hemkarlıkı bir altın yolunu kütüp aldı. Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi kıtınla programımızın tepsili mezmurlarda bolsun. Hürmetli radyo anlıkçılar, yeni jüngü kurulgandın bu yankı deryadın denizgı tutuşuduğun tüncü çoğun kanal bolgan Pınlu kanalı da 9. ayının 16. günü resmi katnaş başlandı. Bunun bilen Jüngö Garbi Janıp rayonunun denizgı çıkışta oylanıp meniş tarihi özgertilip, Jüngö bilen Şarkı Janubi Asya Eller İhtipakı'nın hemkarlıkı bir altın yolunu kütüp aldı. Yer şari deniz işleri ve su transporti tor bekti, deniz sodası denizcilik akbarat torunun obzorda, Pınlu kanalının eçilişi arkası da, Jüngö bilen Şarkı Janubi Asya Eller İhtipakı otursudaki soda alakısının yenimi ilgiri sürülüp, Jüngö bilen Şarkı Janubi Asya Eller İhtipakı əza devletle otursudaki soda ve iqtisat endizisinin kaytı bərpa kılınışıdın ümit bağı deyildi. Nurgun vaqt tügünü de turganda Pınlu kanalı da katnaş başlaştın kımmeti teximi gevdilinudu. Bu yıl Jüngö Şarkı Janubi Asya Eller İhtipakı umumyüzlük, stratejilik, hemralık münasibeti ornatkanlıkının 5 yıllık. Şundakla Jüngö Şarkı Janubi Asya Eller İhtipakı umumyüzlük, stratejilik, hemralık münasibetinin 2026 yılıdan 2030 yılıgıçı bolgan hareket planının başlanışı yılı. Yine Jüngö Şarkı Janubi Asya Eller İhtipakı erkin soda rayonu 3.0 nusxasının derecesini östürüş kelişim namısı imzalangandan keyin emliyleştirişini tezletidigan halkılık bir yıl. 23. növbetlik Jüngö Şarkı Janubi Asya Eller İhtipakı körgezmesi ve Jüngö Şarkı Janubi Asya Eller İhtipakı soda ve selinme ali yığını 9. ayının 17. günü Nanyangda içildi. Köp kıl pürset girelişip ketti. Pınlu kanalı da katnaş başlaşını del vaqtı da bol deyişki boludu. Bunun ähmiyeti çoŋkur. Jüngö Garbi rayon kuruqluk deniz yeni yolunun tayanç kuruluşu bolgan Pınlu kanalı da 5000 tonnajlık parahotla katnay alaydı. O dünyadaki okşaş türdeki kanallar içi de katnaş iktidarı en güçlük kanalı hesaplanıdı. O çoŋkur real ihtiyacı asasen kurulgan. Devlet içinden karganda, Jüngö'nun Garbi Janıp rayonu da deryadın denizgı bevastı tutuşuduğun yol kemçil. Mallani Şarkı Janubi Asya'yı eksport kılışta şarkı karap oylanıp denizgı çıkışkı toğru keludu. Bu su transport tenerhini zor derecede aşırı etudu. Taşkı cihetten karganda, Jüngö bilen Şarkı Janubi Asya Eller İhtipakı köp yılladın buyan bir-birinin birinci çoğun soda hemrayı bulup geldi. Lekin eşya obro tenerhinin yukur buluşu iki tarafının soda terakkiyatını çekilip koydu. Pınlu kanalı pütüp katnaş başlangan dinkiyen Jüngö'nün Garbi Janıp rayonudun Şarkı Janubi Asya Eller İhtipakı'yı tutuşuduğun toş arlıkı en kıska su transport çoğun yolu içildi. Bunun bilen Garbi Janıp'nın merkezi rayonu bilen Şarkı Janubi Asya Eller İhtipakı otursudaki toş arlıkı 560 kilometreden artık kıskıraydı. Eşya obro tenerhi 18%'ın 30% kişi tövelleydi. Her yılı 5 milyar yuandan artık transport haracetini ticap kalgılı buludu. Bunu tez hem ticeşlik buluşunun birleşişi değişki buludu. Bundak muvaffakiyet kandak kolu geldi.
Jungo İctimai Pelle Akademiyası Asya Tinç Okyan Rayonu ve Yer Şar Stratejiyası Tetkikat Yurti Şarkı Canubi Asya Tetkikat Merkezinin müdürü Şülipin Mündak dedi. Bu asaslıkı Jungo'nun pen teknikide yenilik yaratış emeli küçü ve teknik kullanış iktidarının terek bolgallıkının paydısıdın boldı. Şundakla Jungo'nun eçivetiş, emkarlış arkılık, öz ara nep yetküzüp, ten paydı elişini işkaşırış üçün boşaşmay tırışçallık körsetkellik edin boldı. Pınlı kanalıda katnaş başlanışı yer şaharının çoğun tüptiki suçilik su transporti kuruluşunu Jungo tecrübesi bilen temilledi. Vietnam'nın Jungo'daki baş elçisi Fan Changping, Pınlı kanalıda katnaş başlangallıkı, Jungo'nun teknik iktidarını namayan kılıplı kalmasın, belki yine Jungo'nun rayon alakısını öz ara ravallaştırış kütürtki buluş iradesini gevdilendirdiği dep kardı. Yakın kıyıladın bu yan, Jungo bilen Şarkı Canubi Asya Eller İhtipakı'nın iktisat soğudu hemkarlıkı devamlı çoğunkurlaştı. Jungo, Şarkı Canubi Asya Eller İhtipakı'nın birinci çoğun soğudu hemrayılık oranını uda oyet değil saklap geldi. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci aygıça Jungo bilen Şarkı Janubi Asya Eller İhtipakı'nın soda umumi kımmeti 5 trilyon 950 milyar yuan yetip 20.6% eşip Jungo taşkı soda umumi kımmetinin 17.1%'ini ilgiledi. Pınlı kanalıda katnaş başlangan dinkin Jungo Şarkı Janubi Asya Eller İhtipakı hemkarlıkıga kandak kuvvet koşudu. Yepyeni su üstü çoğun tomuri aldı bilen tenlerikini tövellitip ünümünü aşırdı. Pınlı kanalıda katnaş başlangan dinkin, Jungo'dun ibaret 1 milyar 200 milyondun artık nopos iyiye çoğun bazar bilen, Şarkı Canubi Asya Elleri İhtipakı'dın ibaret 670 milyon nopos iyiye çoğun bazar arası da koş yönülüşlük yetkiladığan ticeşcan yukarı ünümlük bir altın yol köpeydi. Guangxi Jiangsu Avtonom rayonu Beisi Xijiang Mablag'siylik taraqqiyot chekli shirkitining bosh mudiri Ning Ziran hisoblab ko'rib bundoq dedi. An'anaviy transport usuliga selish turganda ko'p miqdorlik molla Pinglu qonili ashyo obrot yo'lida toshilsa, bir tonnasining suv yo'lida toshish haqqini 30% tejab qolgani bo'ladi. Umumiy transport vaqtining 20-digida qisqaraydi. Bu korxonaga haqiqiy foyda olib keladi. Sharq Janubi Osiyo Ellar Ittifoqiga a'zo nurg'un davlatlar uchun aytganda, Pinglu qonili ularning taraqqiyotdagi bo'g'ma holatni buzib tashlashdagi umid suv yo'li hisoblanadi. Kambodjaning Jungoda turishlik bosh elchisi Su Odung Raz Chave kanalda qatnash boshlangandan keyin Kambodjaning yezgilik mahsulotlarini Jungoga eksport qilish texnika qulaylashidi deb ko'rsatdi. Laosning Jungoda turishlik bosh elchisi Songpong Sehalim Laos Sharqi Janubiy Osiyo Ellar Ittifoqidagi birdan-bir ichki quruqlik davlati bo'lish sifati bilan uzoqdan buyon dengizga chiqish egizi bo'lmaslikdan iborat taraqqiyot cheklanmasiga uchrab kelgan edi. Pinglu qonunining tutib ishga kirish turilishi Laosning taraqqiyot cheklanmasini buzib tashlashiga yangi tarixiy fursat elib keldi dedi. Kanal ravallassa kesip güllünüdü. Jungo Şarkı Canubi Asya Eller İhtipakı Erkin Soda rayonunun 3-0 nusxusunun derecesini östürüş gelişimi kasasen, Şikitarep'nin Erkin Soda hemkarlıkı ve rayon iktisadını bir gevdileştiriş musabisi, rakamlik, yeşil, ölçem, işlep çıkırış, teminat zenciri katarlık güllemi sağlayı kenaytılıdı. Pınlı kanalıda katnaş başlangan dinkin, Jungo'nun G'arbi Janub rayonu bilen Sharq Janubi Osiyo Ellar Ittifoqiga a'zo davlatlarning mablag', texnika, ixtisosliklar, emgak kuch qatorliq omillari yanima to'planib, liniya bo'yidagi kemisozlik, ashyo obroti, pishiqlab ishlash sodis qatorliq port qiyqin kasblarining to'planishiga turtki bo'lib, yangi kasb balbiqini shakllantirib, texnika ko'p ish qurilish fursati yaratdi.
Франция SNF Кройның Нәннің Люджен химия санайты районыда қағаз химияви бойым түрге мәбләғ селіше, ташқи мәбләғның дәрия бойдеки кәсіп бәлбіқыға тез орылаштырылғалықының бір мисалы. Тайланд Омыви радио-телевизия станысы мұндақ тәп қарды. Пыңлу қанылы чигра халқыған соды білән халқыра соды көліміні кеңайтып, Тайланд білән Джунгоның тәминат зәнжеріне тұташтырыш пұрыстыны көпәйтіп, Тайландлық мәбләғ салғычылаға пұрсәт ярытып берді. Сингапур дөләтлік ташуесі Шарқ Асия тәтқиқат қанысының али тәтқиқатсы Юхун ұндақ тәп көрсәтті. Дүния тәминат зәнжірі қайты бәрпа қылыныватқан вә район сияси вәзиті кәскелешіватқан арық көрініш астыда, Пыңлу қанылы ечевітілген аммыви мәсулат болу сүпті білән соды тәнәрхіні төвәлітіп, ортақ тәрәқи қылыш пұрысты яратты. Техімі мұхиме Пыңлу қанылы дүнияғы үзләнген еңі ечевітші түгіні бәрпа қылды. О, жәніп қықарап, дәриядың деңізгі чықыш елыны ечіп, шымалда Европа Асияны тұташтырып, Джунго Европа нөвәч поизі, төмір ел, Деңіз бірләшмі транспорты білән органик чипсілішіп, Джунго Шарқы Жануби Асия әлір іштіпақының әмкарлықы білән бір бәлбақ бір елні тән құрушыны тұташтырып, район Эчевич еңі әндезісіні бәрпа қылып, дүнияны еңімі тұташтырды. Джунго Шарқы Жануби Асия әлір іштіпақы көргәзмісі де қалқыра көргәзмі орны найты қыс болды. Бұ қалқыра жәмиетнің бұ еңі су елуға үміт білән қарғалықы. Әмкарлық еңі пұрыстыны чын тұтқалықыны әкс әттіріп бәді. Филиппиннің Джунгоды тұрышлық баш әлісі Джеми мұндақ тәп қарды. Пыңлу қанылы Джунгоның дүния ұқтысат соғдысыдекі чонқыр әмкарлықны үлгірі сүріштікі мұхим тәдбірі. Ирак келгісідің қарғанда бұ пүтін район, әтта пүтін дүнияғы ныспәтен ижаби әхмиет кейге. Дәрия үркешләп ақты. Елкәллә бәс-бәсті ечілді. Юз жылдымы көріліп бақмаған зор өзгіріш тез болу атқан бүгін шүкінде, Пыңлу қанылы дәрия білән деңізіні тұташтырып, Джунго ғарбы район құрықлық деңіз еңі елінің үнімені өстіріплі қалмай, яны Джунго Шарқы Жануби Асия әлдір іштіпақының алақыны раваллаштыру сәвиесіні чонқырлаштырып, текімі зиш болған Джунго Шарқы Жануби Асия әлдір іштіпақы тәктір ортақ кәудісі бәрпа қылышны күшлік терәкке игі қылды. О, Джунго Шарқы Жануби Асия әлдір іштіпақының әмкарлышып, тәң пайды елішін үлгірі сүрідіған еңі су елі. Шындақла, дүния Джунго пұрыстыдың тәң бәрман болышты ке еңі мұсабық елі. Өрметлік радио аңлығычыла, юқырда дүнияғы нәзір программымыз бойыч аңлытыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дикторы Абдурсул Абдырим, нөвәтчі мұхарири Абдулла Молла, назаратшысы Құрбан Нысаджаппар.

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdinovatkan, izdiniş davamıda aldı ilgirlavatkan radyo anıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başvuji Xi Jinping'nin 2021'li 11. ayının 29. günü, Jongo Afrika Hemkarlık Mumbiri'nin 8. növetlik minister dərəcilikle yığınının içiliş mürasımıda sözlügen, Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp, Ken Evj Aldıraylı namlı asasi məqsəd notkının asaslı kısmını ve Başvuji Xi Jinping'nin 2021'li 12. ayının 3. günü, Jongo Latin Amerikası ve Karib devletleri ortak gavdisi mumbirinin 3. növetlik ministerla yığında kılgan Jongo Latin Amerikası ve Karib devletleri ortak gavdisi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşu tırtkı bolaylı namlı sınlık sözünün muyum noktasını ve Başvuji Xi Jinping'in 2022'li 4. ayının 21. günü Boao Asya mumbiri 2022'lik yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Dünyanın tanışlıkı ve eminlikini birlikte kodaylı namlık asasi məqsəd nutkının bir kısmını anladımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'li 11. ayının 29. günü Congo Afrika Hemkarlık Münbirinin 8. növetlik minister derecelikle yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Congo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağımlaştırıp Ken Evic Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını anlatımız.

Bu yıl Jongo bilen Afrika'nın diplomatik münasebeti başlanğanlığının 65 yılı. 65 yıldan bu yan Jongo Afrika cahangirlik ve müstemlikçilik karşı duruş kürüşü devamında yemirilmez kerindaşlarca dostluk orantıp, terakki kılış, gülünüş sepirde roşen alahidliki ige hemkarlık yolunu tepip çıkıp, çigiş, mürekkep özgürüş işçi de özara hemden boludugan kalt seyipini pütüp, yeniçe halkıra münasebet orantışının şallık ülgüsünü tiklep verdi. Jongo bilen Afrika'nın münasebeti nemi üçün yakşı? Jongo bilen Afrika'nın dostluğu nemi üçün çoğunkur? Bunundaki aşkoç, Jongo bilen Afrika'nın uzak mezgillik müstekkem Jongo-Afrika dostane hemkarlık royunu yaratkalıqı da. O bolsa mı samimi buluş, dostane ötüş, baraver muamılı kiliş, öz ara menfaat yetküzüp ortak payda iliş, ortak terakki kiliş, adılıqını yaklaş, hakkaniliğini qoğdaş, vəziyetki uyğulişiş, uçuk sığdırışcan buluştun ibaret. Bu, Jongo bilen Afrika'nın neçi 10 yıldın buyan japadı mı, halavetti mi billi bulup, mürünü mürü getirip küreş kılgalıqının hakiki tesviri. Jongo Afrika dostanı münasibeti de ötken işlağını davamlaştırıp, kiyinki işlağı asas selişinin küşmen bəsi. Bu yıl Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk ornunun əsli kelgelikinin 50 yıllıkı. Mən bu münasibet bilen, eyniyeli Jongo'nu kollagan kən Afrikalıq dostlağa Çin könlümdün rahmet eytimen. Şunu kayt tentenlik təkitleymen ki, Jongo Afrika devletlerinin çoğunkur dostluğunu mengü unutup kalmaydı. Çin, emeli, yakın, samimi buluş ideyesi de. Ve toğra, hakkaniyet, menfaat karşıda davamlıq çın turup, Afrikalıq dostlar bilen birlikte, Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlat mı evlat davamlaştırıp, ken evj aldırıdı. Ben 2018 yıllık Jongo-Afrika hemkarlık münbiri Beijing başlıkla yığınıda, tekimi ziş uyuşkan Jongo-Afrika tağdırdaşlık gevdisi berpa kılışını oturu koyup, Afrika rehberlerinin bir de kolışığı eriştim. 3 yıldın köprek vaxtım boyan, Jongo bilen Afrika mürünü mürü getirip, kol tutuşup, başlıkla yığınının 8 çoğun hareket katarlık neticelerini emel iyileştirişini bütün güç bilen olgı sılcıtıp, zor bir türküm noktalık hemkarlık türlerini tamamladı. Jongo bilen Afrika'nın soğudu sonmisi ve Jongo'nun Afrika'yı salgan selin sonmisi mukum iş bardı. Munberdeki Afrika taraf azalarının hemisi de güdek, bir belbak bir yol hemkarlık çoğun ailesini ortak kuruşka katnışıp, Jongo Afrika umumüzlük stratejilik hemkarlık hemrayılık münasebetige kudretlik hareketlendirgüş küş koştu. Mın çakırımlık uzun sefer mu birinci kademden başlanıdı. Mən yeni devirdeki Jongo Afrika tağdırdaşlık gevdisini berpa kılış tarihi pəllisi de turup, tört türlük teşebbüsünü oturu koymakçı mən. Birinci, yokumga iştipaklaşıp takabül duruştu çın duruş. Biz, xalqni hammidin əla biliş, hayatını hammidin əla bilişti çıntırıp, ilimpen royini əvj aldırıp, vaksina bilinmelik hukukunu keçirim kılışını kollap, Afrika'da vaksinayı erişeleydiğen ve kurbi yetidiğen buluşka hakiki kapalatlı kılıp, immunitet cahitki hangini tolduruşumuz gerek. İkinci, əməli hemkarlıqını çoğunkurlaştırış. Biz, Jongo Afrika hemkarlıkı da yeni vəziyet yaratıp, soda ve silinma kölümünü kengaytıp, namratlarını azaytış, namratlıktan kutulduruş təcrübelerini ortaklaşıp, rakamlik iqtisat hemkarlıkını küçeytip, Afrikalıq yaşlarının ilgilik tiklişi ve otra küçük karhanılarının terakkiyatını ilgiri sürüşümüz lazım. Mən bu yıl Birleşken Devletler Teşkilatı yığında otturgu koygan Dünyavi Terakkiyat Teşebbüsü Afrika Devletleri İttifakı'nın 2063 yıl karalması ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat karalması bilen yüksek derecede maslışıdı.
Afrika devletlerinin faal kolluşu ve katnışını karşılayız. Üçüncü, yeşil terakkiyatını algı sildirtiş. Kilimat özgürüşlerinin ibaret pütkül insaniyet duş gelgen zor hırs aldı da, biz yeşil tüven karbonluk buluş ideyesini teşebbüs kılıp, kuyaş energiyesi, şamal energiyesi katarlık asili energiyelerini faal terakki kıldırıp, kilimat özgürüşüge takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kilişiminin önümlük yolu koyuluşuge türütkü bulup, imkaniyetlik sicil terakkiyat iktidarımızni üzlüksüz aşırışımız lazım. Törtinci, adıllık, haqqaniylikni qoğdaş. Dünya haqiqi köp terepçilikki muhtaş. Tinişlik, terakkiyat, adıllık, haqqaniylik, demokratiye, erkinlik, pütkül insaniyetke ortak kımmet, Jongo bilen Afrika'nın harmay talmay küreş kılıp gelgen ortak nişani. Biz öz devletimizden ekvalığı uygun kilidigan terakkiyat yolu da minişini. Terakki kılıvatkan devletlerinin hukuk menfaatini qoğdaşka küş çıkırışını. İşki işlağı arlışış, irki kemstiş, yek tereplik cazalaşkı karşı duruşunu teşebbüs kılımız. Biz terakki kılıvatkan devletlerinin hakkani teşebbüsü da merdanilik bilen çın turup, ortak talepimiz ve menfaatimizni ortak hareketimizge aylandırışımız gerek. Bu kitimki yığından ilgiri, Jongo bilen Afrika birlikte Jongo-Afrika hemkarlıkı 2035 yıl arzusunu tüzüp çıktı. Bu arzunun tunci 3 yıllık planı süptü de, Jongo-Afrika devletleri bilen ziş maslaşıp, 9 kuruluşunu ortak yolu koydu. 1. Seyye Sağlamlık Kuruluşu. Afrika devletleri iştipakı bekitken 2022 yılı 60% Afrika ahalisiga yeni tasman öpki yallığı vaksinisi emleş nişanını işqa aşırış üçün men şunu jakarlayman ki Jongo Afrika'nı yana 1 milyard tane vaksini bilen təminlaydı. Bunun 600 milyon danesini haksız berdi. 200 milyon danesini Jongo karhanıları alakadar Afrika devletleri bilen birleşip işlep çıkırış katarlıq şekiller bilen təminlaydı. Jongo yana Afrika devletlerde davalaş, saklık saklaş türüdün 10 yolu koyuşka yardan berdi. Afrika'ya 1500 neper davalaş etirti azası ve amivi seyye mutakassı evetidu. İkinci, namratlarını azaytış, yezi igilikige nepyet güzüş kuruluşu. Jongo Afrika'da namratlarını azaytış ve yezi igiliki türüdün 10 yolu koyuşka yardan berdi. Afrika'ya 500 neper yezi igilik mutakassı evetidu. Jongo'da Jongo Afrika zamanivi yezi igilik teknikisi boyunca bir türküm almaştırış, ülgü görüstüş ve terbiyeleş birleşme merkezi tesis kılıdı. Jongo aparatları ve karhanelerinin Afrika'da Jongo Afrika yezi igilikini ravajlandırış ve namratlarını azaytış boyunca ülgi kent kuruşka ilham berdi. Afrika'daki Jongo karhaneleri İctimai Mesuliyet İttifakı'nın yüzligen karhana mınlıgan kent faaliyetini yolu koyuşunu kollaydı. Üçüncü, soğudunu ilgiri sürüş kuruluşu. Jongo Afrika yezigilik mahsulatlarının Jongo'a kiriş üçün yeşil yol içip, karantin icazeti tertibini yolu koyuşka tez türütkü bulup, Jongo bilen diplomatik münasebet ornatkan en terakki kılmağan devletlerinin Jongo'a tamujna bejisiz kırgızılıdığan mahsulatlarının dairesini yanımı kengaytip,

Kelgüsi 3 yılda Afrika'dan import kılış umumi sommasını 300 milyard Amerika dolarına yetküzüş kitirişidu. Cungu Afrika'nın eksportunu kollaş üçün Afrika'nı 10 milyard Amerika dolarlık soğuduğu meblağ yürüştürüş normisi bilen təminleydu. Cungu'da Cungu Afrika ixtisat soğuda çoğunkur həmkarlıqıdaki başlamçı rayon ve bir belbağ bir yol Cungu Afrika həmkarlıqı kesip bağıtısı kurudu. Cungu Afrika'da əsləhəni tutaştırış türüdün 10 yolu koyuşu yardan berdi. Afrika çoğunkurluqı erkin soğuda rayonu Katibat başkarması bilen Cungu Afrika İktisadi Hemkarlık Mütexessisler Grubu kurup Afrika Çoğun Kuruluğu Erkin Soğudu Rayonu kuruluşunu devamlı kollaydı. 4. Selinme arkalık Türütkü Buluş Kuruluşu. Cungu kelgüsü 3 yılda karhanılarının Afrika'ya meblaksiliş umumi somusunun 10 milyard Amerika dolarından kem bulmasılığı türütkü bulup Cungu Afrika el ara selinmeni ilgiri sürüş subsistesi kılıdı. Cungu Afrika'da sanayetleştiriş ve işki orlaştırışını ilgiri sürüş türedin onlu yolu koyuşu yerden beridi. Afrika pul muamile aparatlarını 10 milyard Amerika dolarlık inavet norması bilen təminleydi. Afrika'daki otra küçük karhanılarının terakiyatıga noktalık yar yülek boludu. Cungu Afrika çigra halkıgan xalq puli merkezi tesis kılıdı. Cungu Afrika'daki en terakki kılmagan devletlerinin 2021 yılının ahırda karali toşup, tek kaytırıp olanmagan hükümetle ara ösümsüz karız pulunu keçirim kılıdı. Cungu xalqıra pul fondi teşkilatı köpetken alayda pul iliş hukukudun 10 milyard Amerika doları acırtıp, Afrika devletlerine ötünü berip duruşunu halaydı. 5. Rakamlık yenilik yaratış kuruluşu. Cungu Afrika'da rakamlık iktisat türüdün 10 yolu koyuşu yerden berdi. Cungu Afrika sünni hemrak Irak'tın seziş teknikisini kullanış hemkarlık merkezi kurudu. Cungu Afrika Birleşme Tecrübe Hanısı. Hemraklık tetkikat orne. Pen teknikida yenilik yaratış, hemkarlık bazı kuruşunu kollaydı. Cungu Afrika devletleri bilen kol tutuşup, İpek yolu elektrolluk soğudisi hemkarlıkını kengaytip, Afrika'nın isil mallarını torda setiş bayrami ve sayahatçilik elektrolluk soğudisini kengaytiş pahaliyeti ötküzüp, Afrika'da yüzligen dukan, mınlıgan tavarını supıgı çıkırış hareketini yolu koydu. 6. Yeşil Terakiyat Kuruluşu. Cungu Afrika'da yeşil terakiyat, muhit asıraş ve kilimat özgürlüğü takabül turuş türedin onun yolu koyuşu yerden berdi. Afrika yeşil sed için sepili kuruluşuna medet berdi. Afrika'da tövən karbonluk ülgü körsütüş rayonu ve kilimat özgürlüğü maslış boyunca ülgü körsütüş rayonu kurudu. 7. İktidar yetildiriş kuruluşu. Cungu Afrika'ya yardım kılıp, yeniden 10 mektep kurudu, yaki deridisini östürüdü. Afrika'daki 10.000 ali ixtisas ilgisini tetkikat muhakimi politika katnışı teklif kıldı. Kelgüsüdeki Afrika, Cungu Afrika kesbi mağarıp hemkarlık planını yolu koydu. Cungu'da okuyan Afrikalık okuyucularını işki oğurlaştırış udul poyezi pahaliyetini kanat yaydırıdı. Cungu davamlık türde Afrika devletleri bilen hemkarlaşıp, Luben Kasıphanısı tesis kılıp, Afrika'daki Cungu karhanelerinin şu cayını 800 mindin kem bulmağın iş oranı bilen təminleşigi ilham berdi. 8. Adimiyet alakası kuruluşu. Cungu Afrika'daki diplomatik münasebet ornatkan barlıq devletlerinin Cungu puhraları ömek teşkilləb çıgıradın çıkıp sayahat kılıdığan mənzilgah devlet buluşunu kollaydı. Cungu'da Afrika kino bayramı ötküzüdü. Afrika'da Cungu kino bayramı ötküzüdü. Cungu Afrika yaşları mülazimet munbiri ve Cungu Afrika ayalla munbiri ötküzüdü. 9. Tınışlık Xəvipsizlik kuruluşu. Cungu Afrika'da tınışlık, xəvipsizlik sahəsi türüdün 10 yolu

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jorlu programımızı bugün yana okşaşla yeniçi mezmunlar bilen huzurunlar yitip geldi. Programımızı avan kıdaki yaktırıp anlaydı kalıqınlağa işinimiz. Mən Riyasetçi Dostlar Şirin Gül Toğdi. Bugünkü programımızda yana kandaq titimlik mezmunla uğurlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, bir kıtanla dağımlıq bizde bulsun.

Dostum, belki yadınızı boz gerek. Biz tünügünki radyo jurnal programımızda Abdusalam Hoşor'un Adı Mihri namlıq hikayesinin aldın kısımını alakantuk. Berkaitimlik tasadibi qatnaş hadisi, asıl dilla naid kıyıncılıkta ötüvatkan bir ayılın şükünü teximi iğirlaştırıp etdi. O ilgiri dayı mumısıga, dada meni yaş gömendu. Neymiş ki meni başka ballanın dadısı tek sırtlağı ilip çıkıp oynatmaydı dəp zarla etdi. Ama o kiyin dadısının bu aile üçün varlığını beğişlap, barcı yükünü özü üstü ilip kilovatkallıqını belgeni de dadısıga boğan hürmeti əsilip açdı. Ama dadısının tuyuqsız yarınışı bu bir aile kişilerini teximi qiyin halatke çürüp koygan idi. Ondaqta dadısı saqiyala mı? O, öz gayelerini əmelge aşırala mı? Bula kısıksanız, dektiğiniz dağımlıq bugünkü radyo jorunu programımız orlaştırılığan Abdusalam Hoşor'un Adı Mihri namlıq hikayesinin devamı da bulsun.

Bir gün üçte mektepten kaydıp oylağa kirginimde dadam bilen mamamın öy içindeki parağı kolukumğa kirip kaldı. Ana, sirgi japayını sap koydum. Ballık borcumunu ada kılamay kaldım, deydi dadam. Ondaq deme, kolumuzdan kısqılıqıdın seni yaxşı doktor hallan apırıp davaltanmay kaldım. Aldığında bək xecilmem balam. Elim o elgirey armanın oğuşu üçün de pul jığıp koyup diken sen. Şu pulla bulmağın bolsa kimlerinin aldı da yenilip jürəb oğaytımken tan? Dedim umam. Menin muş nesligimini karmandıgan. Balam üçün jığılgan pullanımı tügütüp ettim. Konlada aş boz kazan, can boz cihan dep diken. Sen mu saqıyıp doktor handin çıxdın. Armanımı çoğun bolup əkıl tapdı. Biz boğandın kin bir iş kılamız. Artık hem kıketme balam. Ama şu bire iş kıgıdak desmaya mı kalmadı? Menin turkum bu tursa, hem de kandak mı kılamız? Arman'ın anısından kalan azırağı kızı bizi netle battı. Arman çoğun boğandı əskidip kalağı dep saklap koyandı. Menin mu mumamdan kalan işkital kümüş bile zügün boladıgan. Şulanı bazağı elip çıkıp pul kılıp, şu pullanı dəsmeyi qılıp, kiçikrek bosumu birə iş qılıp, kün ötküzüp duraylı. Kincə, həmmi işla yaxşınıp gedi. Mumam şundaqtap, yeni bir öyge kirip gedib, rəngi ınıp ketken bir latı somkını ködürüp çıxdı. Somkının ağzını içip, işçidin kirvəkləri səl qırılıp ketken bir marcan dopanı elip, dadamdan aldı qoydu. Bulanı, derizin yocuğudun körüp durdum. Bu Arman'ın anısı toydu giyen dopuğu. Dadam kolunu dopuğu asta sözdi. Onun kolu dopuğu yıkılaşkan seri titreydi. He balam, kelin kızımın dep saklap koygandım. Dadam marcan dopunu elip, işçideki zibizin etlerini tökdi. Derizin kırvatkan ahırkı koyaş nuruda suz çaklap durgan zibizin etlerini görüp, bir nesli iş üçün ağzını ümelip durup kaldı. Eşini mi deyme? Şunda kılaylı balam. Hem nesini toluqlu ağılı boludu. Arman üçün yeni pulcaq sağ bomudu mu? Dada, ben okumaycu. Öner üyen geç, senin ağlandın haber alay. Pul tepi putonu davaltay. İşikten edilip kırıpla tuyuqsız etkan sözlerimden dadam bilen mamam dank etipla kaldı. Köz aldımdaki anamdan təvərik qalğan doppa zibizi nətlə anamın mehirlik çırayını qova əsiltip ötü vatatdı. Məğzini boylap, sırğıp düşü vatqan işkitamcı yaş domulap düşdü. Bütün bədim titrek ulaşqandak çoğuldaydı. Mən qandaqken mən. Manı özüm çaqlıq orunduqum üstüdü boğunum bilən, hər kitim şundaq çaqqan durmamdı. Dadam çaqlıq altayını bütün küçü bilən iştirip, öyünün içi de uyak buyak kabar nâçını aylandırgan dinkin. Sen okuysan, ben hayatlı bolsam, seni çokum okudu mən. Neymeli iş kıp olmuşsun, seni yaramlık adam kıp çıkalısamla, tatkan japan müşakatlarım közümge körünmeydu. Dadamın sözlerden meni okutuş üçün katli niyetki kəyərlige çıkıp durattı. Mumamı dadamın fikirini kollaydı. Onun meni okutup, kəlgüsüdki istihbalını tepişim üçün, hər qandaq japan müşəqqətlədim mu baş tatmaydıqallıqı körünüp durduğun bir cüb ümütlük gözlerden taralgan ötgür nur, jürgümünün ən çoğunqır qatlamlarığı ornap, ruhimda üşməs bir otni gelin jatmaqdı edi.

Mumam bilen dadamnyň zor bedellerini töleş netisinde toluk otlarını tamamladım. Ali mektep imtihanda yukur numar aldım. Özüm arzu kygan tibbi daş ödümü çakırık geldi. Otur mektepni o bütürdüm. Ali mektepte kays pul bilen okuyman. Dadamnyň çaklı kaltekte oldurup bilip serenge, jip ve başka uşak çüşek turmuş buyumlarını sitip kygan kirimi öýüniň çykymyga aran ýetip bassa. Onun üstüge mumam ağırıqçan bop kaldı. Yanılı okumay. Oğul balı boğan denkin, birer yerde işlep bosumu öyünün yükünü üstümge alay. Şundak kılay. Lekin dadam bilen mumam koşulamı? Kandak kılamen. Kimdin yardım soramen? Ayığı çıkmaz kadırmaş hıyalla ilgide pıçınlattım. Çok üstüge taşlangan kıldek tolğun attım. Okuş bilen okumaslık üstüde İniq bir qarar kep bolamay, Ali mektepten kegen çakır xabirini öydikilerge xeyli bir vaqt kıçı uxturmudum. Dadam bilen mumam pat-pat, sen bilen bile imtihan bergen bazı savaqdaşlarına çakır kep demiş. San tiyak çiken midim ha? Yokur numar ağan dursan. Hazırgıcı çakır kemigin neymisi? Obdanırak sürüştür baktan mu? Dep sorat duratdi. Men ulanın suallarga, bilmedim, sürüştü kıvattı men kep kala. Nemi kaldıraydım? Dip, pervasızlı cevap kaytırattım. Paxtının içi de çoğunu saklıqılı bulmağandak, yoşurup gelgen sır ahır aşkarlandı. Bir günü seherdela vilayetlik, nahilik mağarıp tarmaqlarından bulup, bir neçe adam üyümüzge geldi. Ola, en yokur numur ağan, bir türküm okuqçılığa mukapat bulu taqtıp erişbilen bile, olanın ailesinin ahvalını tekşürüp gelgen iken. Kegele arsızın bireylen, kolumga mukapat üçün elip gelgen 10 000 yuanını tutkuzup, aylı şaraytınızni öz közümüz bilen ködük. Hatırcam okun. Sizning okuş bitirgici bolgan okuş bulunuzni biz yukarı derecelik orunlagy dokulat kılıp, hal kılımız, dedi. Şunda kılıp, netçi vaqtdan beri yoşurup gelgen sır içiliş bilen bile, aldımını tağdak tosup durgan kıyınçılıkımı hal bulup, üstümden eğir jükünü çürüp taşlagandak yeniklep, erkin bir nefes aldım. Yaxşı kişiler etrafımızda da bizni ayınıp yürüdükken. Eğri müşküllerde bizge sahavetlik kollarını sunup durdukken. Manımışındak sahavetlik kollarının berekti de hayatlık teximi güzellikke, teximi çonkur mihir muhabbetke toladıkken. Dadam bilen mumam közüge lıkkıdı yaş ilip durup, çeksiz ümitle bilen beni Ali Mektep'ke ustup koydu. Ali Mektep bosuqsı kadem taşlıgan aşı gün, özümni en bəxtlik yizgigan hem pəxirlik tuyğulağı çümülgen künüm boldi. Bu bəxit hem pəxirin işini çaklıq orunduqda oldurup mən üçün capat atı vatkan dadam, ahırgı küş kuvvetinimu minin bəxtim üçün sərp qılı vatkan mumam. Yine minin xatırcam oxşumunu kapalatki iqiqan partiya hükümetimiz bəyənidi əlbəttə.

Yaman keyfiyat əzəldən bizgi ziyankeşlik kılış üçün payda bulmaydı. Her bir keyfiyatın kendinde bir hakiki özgü tutuşuduğun yol var. O bizni hakiki özümüzgi yetişke yetekleydi. Bizni pişbetiliş ve üst betiliş pürüstüge ege kılıdı. Gündelik turmuşta kişiler daim keyfiyata nacar,

Yollanğuçi başqalarının səvəlikidən ölüb getsə, yollanğuçi bilən ziyankeşlik qılğuçi qandaq tölən veriş gerek. Aldı bilən bu vaxtki dil misalını anlap ötəyli. Wang Xiaoqiang'nın yakın dostu Li Weibo, Li Lei öde alğan kuruluş orunda işleydi. Li Lei, Zhang Zicheng'nin kran maşinisini icari elip kuruluş orunda işletti. Hem de Zhang Zicheng özü meşgulat kıldı. Bir günü çüştün kin, işçiler uçtumtut krandın tokacı dağalığını baykap, derhal Zhang Zicheng'i haber kıldı. Zhang Zicheng ekvalını haber tepip, üskünlerini mundaklı tevşürüp koyup, yana devamlı işleş bilen bop getti. Keş bolğanda Li Weibo kran arqılıq tartıp çıkılgan simonutunu çürüvatkanda bəxtki karşı tok soku etip, ahiri kutkuzuş ünün bermey ölüp getti. Bu xəbərini anlayan Li Weibo'nun uruqtuqalları Wang Xiaoqiang'nın təklifi bilen, Zhang Zicheng bilen Li Li üstünün xəliq sot məhkimisiga dəva qıldı. Ondaqda ziyanlanğıcının uruqtuqalları yallıqıcı bilen ziyankeşlik kılgıcının tölem tələb qılsı bolamdı. Xizmet davamında her xil sebepler tüpeyildin hemişe hukuk çıkılış vakaları bop durdu. Meselen, yallanğıcının yallanğan mezgilde yarılınışı digendek. Bundaq ekvalda tölem cevapkarlıkını kim üstü giliş gerek? Ehtilap kanun desturu da bundaq ekvalı karta iniq belgilimi çıkırılgan bulup, emgek mulazimetini kubul kılgıç derep hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü galıdı. Bu dil o misalı da yalğıcı Li Li'nin yallanğıcı Li Weibo'nun cismani bir xəterlikini qoğdaş məcburiyeti var. Yallanğıcı xizmet cereyanda yarılansa, onu yallab işlet küçün cəzmən münasib cevapkarlığını üstü giriş gerek. Lekin bu dil o misalı yine üçüncü kişinin tölem cevapkarlığı məsilisi geçetildi. Bu noxtu nəzərdi tutulğan asasda əxtiləb kanun dəstoru da üçüncü kişinin kılmışı yallanğıcının ziyan quşurışını keltürüp çıkargandaki tölem cevapkarlıkı belgilengel. Bundan ekvalda yarlandıgan yallanğıcı tölem cevapkarlıkını üçüncü kişiden tələb kılsın mı? Emgek mulazimetini kobul kılgıcı tərəbden tələb kılsın boludu. Elbette o emgek mulazimet tölemini kobul kılgandikin üçüncü kişinin töltü alsın boludu. Bundakçı itkanda, yallanğıcı hizmet cereyanı da üçüncü kişinin ziyankeşliki uçurganda, yallanğıcı ve üçüncü kişinin her ikisi belgelik cevapkarlıkını üstüge iliş gerek. Dekin, ikisinin cevapkarlıkını üstüge iliş sebebi okşaş bulmaydı. Ziyallanğıcı bulu süpütü bilen Li Weibo'nun aile təvəsi dikile, Zhang Zicheng'nin hukuk çıkılış kılmış sebeplik onundun tölem tələb kılsı mı? Yallanğıcı bilen yallıqıcı otursudaki yallaş, yalınış münasivetini asas kılıp, yallıqıcıdın tölem tələb kılsın boludu. Emliyette, Zhang Zicheng bilen Li Li'nin Li Weibo'ğa nispeten üstüge alıdığan cevapkarlıkının məzmuni pütülleri okşaş boludu. Zhang Zicheng en bivasite hukuk çıkılgıcı bolu süpüti bilen, o en ahırki cevapkarlıkını üstüge alıqıcı boludu. Şuna yallıqıcı Li Li, Li Weibo'ğa tölem bergenliyken, hadisini en bivasit keltürüp çıkarguchi Zhang Zicheng'din töl tuvalısı boludu. Zhonghua Xalık Cumhuriyeti'nin Haktilab Kanun Desturu'nun 1192 madısı da mundaq belgilengen. Şahsle ara emgek mulazimet münasiveti şekillengende, emgek mulazimet kılguç terep, emgek mulazimet kılış yüzsidin başkulağı ziyan yetküzgen bolsa, hukuk çıkılış cevapkarlıkını emgek mulazimet kıldırguç terep üstü kalıdı. Emgek mulazimet kıldırguç terep, hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstüge alğan ikin, kastellik ya ki zor sevellik ba emgek mulazimet kılguç terepten töl tuvalısı boludu. Emgek mulazimet kılguç terep, emgek mulazimet kılış sebebiden ziyan kuşurgan bolsa, işki terep özünün hatalıkı qarap münasip cevapkarlıkını üstüge alıdı. Emgek mulazimet kılış mezgilide, emgek mulazimet kılguç terep, üçüncü kişinin kılmış sebebiden ziyan kuşurganda, emgek mulazimet kılguç terep, üçüncü kişinin hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstüge ilişini tələb kılış hukukluk. Emgek mulazimet kılguç terepten toluqlımı bir işini tələb kılış kumu hukukluk. Emgek mulazimet kılguç terep, toluqlımı bergenliyken üçüncü kişinin tölü tuvalısı boludu.

0: Ne kipirlik keçirim kılındı.
1: Min tallan, mini mini. Sikot işçiler test kılındı. 3 minutta hesabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
1: Mukafat poli tarıhtılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aş diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal həvisini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Hani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Bu da şu nim üçün daim okuqıcılarının tamak kartısına astırtın pul urup berdi. Muhbirimiz Abdıxalıq Əməd bu axtı xəbər berdi.
1: Yakında Nanjing Tabii Pen ve Sanayet Pelleri Daşısının astırtın pul uruş tedbiri sansızlığan tordaşlarını yeni bir qetim təsirlendirdi. Iltimas kılmaydıgan, tizimlikini ilan kılmaydıgan, sallıq məlumat arqılıqla Adem'nin bivası tepiştin ibarat bu xil yardanın bivası yetküzüdüğün əmma kişini əvar kılmaydıgan, dəxil kılmaydıgan bu xil usul məktəb 10 yıl ünsiz damlaşdırgan idi. Tordaş Şaunin bu yıl bu Ali Məktəbinin 3-cü illiqini oxusaydı. Şundaqla dəl muşu türünün mənfəətlənigücülərinin biri idi. Ali Məktəbinin 1-ci illiqinin keyinki məvsudun başlap, onun tamaq kartısı da hər ayda 300 yəndən artıq tamaq sonması özlükdən toluqlanıp çıqqan idi. O, mundaq deydi. Bir günü mən kartamın aşqanı sürtkünümdə tuyuqsız içidik pulunun köpəyəgəlligini baykıdım. Keyin o pullarının məktəbinin astırtın silip koygan pul işkellikini baykıdım. Burun her bir vaxt tamak ne yegende, hesap kitap kılıp inçikiye hajlaydım. Yardan pulu kelgenlikken, ahire tamakını hatırlayacağım yerleydiğim buldum. Alaydı tijişimden, özemli kıyınışımdan mı oranı yok buldu. Onu tekme təsirlendirdiğini, mektepten bu işini öntünsüz doluqlama kılıp, hiç kimge davran salmay bergini buldu. Bunda kılış minin ideyavi sümniyi nikletti. Bu xil kişini ayran kaldırdıgan, şundakla aşkarlanmaydıgan bu usul, bizden özümüzden qadirlişimizge, gururumuzdan oylaşqallıqını görgülü bolatdi. Manı bu türlü yol koyuşdan əsli muddası edilgen idi. Nanjing Tabii Pen ve Sanayet Pelleri Daşısı aşkanısının istimal sallıq məlumatı ve mektep etrafındaki ehvallarını tətkik kılış arqılıq, toluqlu müveriş ölçümünü bekitkenliki əmmigi aydan boldı. Her ayda aşkanada 60 qetimden artıq tamak yedigan, istimal umumi somisi 750 gündən tüven bolgan

0: kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
1: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shunday yozgan.
2: Yosh kommunist oldida chota. Bekmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
1: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z kutganimdan Jungo kompartiyasi kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
1: Millionlagan munavvar jonxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
2: G'oyimiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
5: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab Muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishinib keldim.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirish orqali o'zini takomillashtirdi.
6: Men tamoq yetkizgichi Boran chapqundunni yanmaslik mening kundalik odatim. Vaqtida yetkizib bera olmasam, texmo biyaram bo'laman. Lekin uyga qaytishimni kutayotganlarni o'ylasamla, qaytidan jonlanib ketaman.
7: Bizdek doktorlarga kech kunduzning olmishib qilishi hech ish emas. Eng qiyini o'sha hayot mamotlik savollarga javob berish. Har qitim yerib charchaganda, doktorlikni boshlagan chaqdagi qasmimni aslayman.
8: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıka sebep kılımız.
2: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü

Yollanğuçi başqalarının səvəlikidən ölüb getsə, yollanğuçi bilan ziyankeşlik qılğuçi qandaq tölən berişi kerek. Aldı bilan bu vaqtki dil misalını anlap ötəyli. Wang Xiaoqiang'nın yakın dostu Li Weibo, Li Lei öde alğan kuruluş orunda işleydi. Li Lei, Zhang Zichang'nın kran maşinisini icari elip kuruluş orunda işletti. Hem de Zhang Zichang özü meşgulat kıldı. Bir günü çüştün kin, işçila uçtumtut krandın tokacıdık alıgını baykap, derhal Zhang Zichang'ı haber kıldı. Zhang Zichang ekvaldın haber tepip, üskünlerini mundaklı tevşürüp koyup, yana devamlı işleş bilen bop getti. Keş bolğanda Li Weibo kran arqılıq tartıp çıqılğan Simonut'un çürüvatqanda bəxtkı qarşı toqsoq vetip, ahiri qutquzuş ünüm bərmey ölüp getdi. Bu xəbərini anlıqan Li Weibo'nun uruqtuqalları Wang Xiaoqiang'nın təklifi bilən, Zhang Zichang bilən Li Li üstünün xəliq sot məhkimisigə dəva qıldı. Ondaqda ziyalanğıcının uruqtuqalları yallıqıcı bilən ziyankeşlik qılğıcıdın töləm tələb qılsı bolamdı. Xizmet davamında her xil sebeple tüpeyildin hemişe hukuk çıkılış vakaları bop durdu. Meselen, yallanğıcının yallanğan mezgilde yarılınışı digendek. Bundaq ekvalda tölem cevapkarlıkını kim üstü giliş gerek? Ehtilep kanun desturda bundaq ekvalı karta iniq belgilimi çıkırılgan bulup, emgek mulazimetini kobul kılgıçtirep hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstü galıdı. Bu dil o misalı da yalğıcı Lili'nin yallanğıcı Li Weibo'nun cismani bir xəterlikini qoğdaş məcburiyeti var. Yallanğıcı xizmət cəriyanda yarılansa, onu yallab işlətmək üçün cəzmən münasib cavabkarlığını üstü giriş gerek. Lekin bu dil o misalı yenə üçüncü kişinin töləm cavabkarlığı məsələsi geçirilidir. Bu nöqtə nəzərdə tutulğan asasda əxtiləb qanun dəsturda üçüncü kişinin kılmışı yallanğıcının ziyan quşuruşunu keltürüp çıkargandaki tölem cevapkarlıkı belgilengel. Bundan ekvalda yarlandıgan yallanğıcı tölem cevapkarlıkını üçüncü kişinin tələb kılsı mı? Emgek mulazimetini kobul kılgıç tərəbdin tələb kılsı mı boludu? Elbette o emgek mulazimet tölemini kobul kılgandikin üçüncü kişinin töltu alsın boludu. Bundakçı itkanda, yallanğıcı hizmet ceryanı da üçüncü kişinin ziyankeşliki uçurganda, yallanğıcı ve üçüncü kişinin her ikisi belgilik cevapkarlıkını üstü giliş gerek. Dekin ikisinin cevapkarlıkını üstü giliş sebebi okşaş bulmaydı. Ziyallanğıcı bulu süpütü bilen Li Weibo'nun aile tevesi dikile, Zhang Zichang'nın hukuk çıkılış kılmış sebeplik onundun tölem tələb kılsı mı? Yallanğıcı bilen yallıqıcı otursudaki yallaş, yalınış münasivetini asas kılıp, yallıqıcıdın tölem tələb kılsın boludu. Emliyette, Zhang Zichang bilen Lili'nin Li Weibo'ya nispeten üstüge alıdığan cevapkarlıkının mezmuni pütülleri okşaş boludu. Zhang Zichang en bir vasıta hukuk çıkılgıcı bolu süpüte bilen, o en ahırki cevapkarlıkın üstüge alıgıcı boludu. Şuna yallıqıcı Lili, Li Weibo'ya tölem bergenliyken, hadisini en bivasit keltürüp çıkarguchi Zhang Zichang'dan töltü alsı boludu. Zhonghua Xalıq Cumhuriyeti'nin Haqtilab Kanun Desturu'nun 1192 maddesi de mundaq belgilengen. Şahsle ara emgek mulazimet münasiveti şekillengende, emgek mulazimet kılguç terep, emgek mulazimet kılış yüzsidin başkulağı ziyan yetküzgen bolsa, hukuk çıkılış cevapkarlıkını emgek mulazimet kıldırguç terep üstü kalıdı. Emgek mulazimet kıldırguç terep, hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstüge alğan ikin, kastellik ya ki zor sevellik ba emgek mulazimet kılguç terepten töltü alsı boludu. Emgek mulazimet kılguç terep, emgek mulazimet kılış sebebiden ziyan kuşurgan bolsa, işki terep özünün hatalıkı qarap münasip cevapkarlıkını üstüge alıdı. Emgek mulazimet kılış mezgilide, emgek mulazimet kılguç terep, üçüncü kişinin kılmış sebebiden ziyan kuşurganda, emgek mulazimet kılguç terep, üçüncü kişinin hukuk çıkılış cevapkarlıkını üstüge ilişini tələb kılış hukukluk. Emgek mulazimet kılguç terepten toluqlamı bir ilişini tələb kılış kımı hukukluk. Emgek mulazimet kılguç terep, toluqlamı bergenliyken üçüncü kişinin tölütü valsı boludu.

0: Bicirildi, rene, kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni, beni. Sikot işçiler test kılındı. Üç minutta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Karız bilen karız kaytırmız. Öpkimiz ne işçiden kakudu.
1: Mukapat poli tarıktılgan aman, karız kaytırmen.
3: Kulağını kesip, kosağını yama aç diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qarali daim ötüp ketidi. Onun üstüge qarz bilen qarz qaytırıdı. Ula hem istimal hevisini yığılmaydı, hem qarz qaytırışqa kurbi yetmeyi vatıdı.
1: Bir güne közümünü şundak assamla, qarzlarım bırakıl tügep ketken bolsa, emini qaytıdan başlasam de bekme arzu kılın.
5: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetli radyo alıcılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 22. günü, Seyşembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Birosi yig'in ichib, Jongo Kompartiyasi 20-nji navbatlik Merkezi Komiteti 5-nji umumiy yig'inning qarab chiqishiga sunilgan hujjatlarni muzokara qildi. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komitetining boshchisi Si Jinping yig'inga riyosatchilik qildi. Si Jinping Amerikada davlat ishlari ziyoratida bo'ldi. Si Jinping Amerikadagi 10 oliy maktabning yosh o'quvchilariga javob xat yozdi. Wang Huning Indoneziya xalq maslahat kengashining raisi bilan ko'rishdi. Din Shuyashang davlat bayrog'iga hurmat bildirish, Shangang Omin yoshlar o'smirlar bayroq chiqarish atirdi vakillarining Beijingni ziyorat qilish umididagilarni qabul qildi. Xanjing Avstraliya Federatsiya parlamenti avom palatasining boshlig'i Dih bilan ko'rishdi.

0: Чаң Юша, Лиу Чинли интизамга, канунга эгер хилаплык кылганлыктан партиядан харбидан коолап чыгарылды. 23-нчү нөбөтлүк Жонгу Шаркы Жанубий Азия элдери иттифакы көргөзмөсү жыйылды. Урматтуу радио тыңдоочулар, төвөндө дегендер хабарларыбыздын тапсилий мазмунлары болсун.
1: Станцымыз хабары. Жонго Компартиясы Марксий комитети сиясий бюросу 9-нчу айынын 21-нчү күнү йыгын ичип, партияны умумүздүк каттык идара кылышны изчил илгири сүрүшкө даир зор маселелерди музакир кылды. Жонго Компартиясы Марксий комитетинин башчысы Ши Цзиньпин йыгынга риясатчылык кылды. Yığında Jungo Kompartiyası 20-nji növbetlik Merkezi Komitetining 5-nji umumi yığınını 10-nji ayning 26-njy kunidan 29-njy kunigacha Beijingde ötkezish qaror qilindi. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti siyasi byurosu Jungo Kompartiyası Merkezi Komitetining partiyani umumiylik qattiq idora qilishni izchil ilgari surishga doir bir qancha zo'r masala to'g'risidagi qarorining originali haqida partiya ishchi sirtida belgilik doirda fikr elish ahvoli to'g'risidagi dokladni anglab o'tdi hamda bu qitimqi yig'inda muzokara qilingan fikrga asosan o'zgartirish kirgizilgandan keyin hujjat originalini 20-nchi navbatlik markaziy komitet 5-nji umumiy yig'inining qarab chiqishiga sunishni qaror qildi. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Bu qitimqi fikr elishda demokratiya joriy qildirilib, ko'pchilikning aql farosati mujassamlandi. Joylar, tarmoqlar va har qaysi taraflar qaror loyihasini to'liq muayyanlashtirib, mundaq deb qardi. Qarar layihasida yangi davrdagi partiyani umumiylik qattiq idora qilish natijalari va tajribalari haqiqatni amaliyotdan izdigan holda xulosalanibdi. Hozirgi va buningdan keyingi bir mazgilda partiya qurilishi duch keladigan vaziyat va vazifalar chuqur tahlil qilinibdi. Partiyani umumiylik qattiq idora qilishni izchil ilgari surish to'g'risida strategiyalik o'rinlashtirish qilinibdi. Bu yolda Ши Цзиньпин yadroligidagi partiya markaziy komitetining partiyani davlatni qudrat toptirishdagi tarixiy tashabbuskorligini namoyon qilgan bo'lib, yangi davrdagi partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni ilgari surib, butun mamlakatdagi har millat xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirish ulug' ishlarini jungochi zamonaviylashtirish orqali umumiylik ilgari surishda muhim real ahamiyatga va uzoq muddatlik yetakchi ahamiyatga ega. Yig'inda monolog ta'kidlandi. Partiyani umumiylik qattiq idora qilishni izchil ilgari surishda marksizm, leninizm, mavzudun ideyasi, Deng Xiaoping nazariyasi, ushbu vakillik qilish muhim ideyasi, ilmiy taraqqiyot qarshida chiqib turib, Ши Цзиньпин yangi davr jungo sotsializm ideyasini umumiylik izchillashtirib, Ши Цзиньпин partiya qurilishi ideyasini chuqur o'rganib va izchillashtirib, partiyaning burchi va vazifasini cho'rdab, yangi davrdagi partiya qurilishining umumiy talabini amaliylashtirib, partiya nizomnomasini tub asos qilib, partiyaning avangard atratlik xarakterida partiyaning umumiylik rahbarligi va partiya markaziy komitetining markazlik bir tutash rahbarligida chiqib turib, partiyaning uzoq muddat hokimiyat yurgizish iqtidorini o'stirish, partiyaning ilg'orligi va sopligini, partiya bilan xalq ommasining qon bilan go'shtak munosabatini saqlashni nazarda tutib, qattiq bo'lish asosiy ritmida tavranmay chiqib turib, partiyani umumiylik qattiq idora qilish sistemasini mukammallashtirib, partiyaning siyosiy qurilishini yetakchi qilib, partiyaning har qaysi jihatlardagi qurilishini umumiylik ilgari surib, butun partiyaning aktivligi, tashabbuskorligi, ijodchanligini to'liq qo'zg'ab, partiyaning o'zini poklash, o'zini mukammallashtirish, o'zini yangilash, o'zini yuksaltirishini uzluksiz ishga oshirib, partiyaning siyosiy rahbarlik qilish iqtidori, ideyevi yetekleş iktidarı, ammini teşkilleş iktidarı, cemiyetki çakırık kılış iktidarını devamlı küçeytip, partiyanın baştın ahır devrinin olduğu mağıdıgan, halk çın kalbidin himayi kılıdıgan, türlük boran çapkullarının sınıkı berdaşlık bir eleydiğen, kötü rengi ruhluk, marksizmlik hakimiyet beşidiki partiye buluşuğa. Baştın ahır, cungut sosyalizm işlerinin küçlük rehberlik yadrosu buluşuğa hakiki kapaletlik kılış şart. Yığında bununla tekitlendi. Bütün partiyanın hakimiyet yürgüzüş oranını müstekkemleş. Cunha milletinin uluğ gülünüşünü işkaşırış stratejiyelik yükseklikide turup, partiyanın umumizlik katlık idarı kılışını ızcıl olgı sılcıtışının muhimliki, təkırsızlikini çoğunkur tonup, şençini çıngıtıp, iradını saklap, tekimi yukur ölçem, tekimi emeli tedbirle arkalık, yeni devirdeki partiyanın umumizlik katlık idarı kılıştaki kımmetlik tecrübelerde yakşı çın turuşu, onundun yakşı paydalanışı, partiya kuruluşu da duş gelgen gevdilik meselelerini yakşı tüzep, yakşı hel kılıp, partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılışta şekillengen yakşı siyasi vaziyetini yakşı müstekkemlep, yakşı ravajlandırıp, yeni devirde partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılış, partiyanı güllendiriş, partiyanı kudret taptırış, yeni vaziyetini üzlüksüz yaratış şart. Yığında yeni başkı işla müzakir kılındı.
0: Stansımız haberi. Dövlət rəisi Xi Jinping Amerika Qoşma Ştatlarının zungtuğu Trump'nın təklifinə binaən 9-cu ayın 23-cü günüdən 25-ci günü keçə Amerikada dövlət işləri ziyarət edib oldu.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinping yaxında Cungo Amerika yaşları baş tema qılınğan almashtırış fəaliyyətinə qatnaşış üçün Cungoğa gələn Amerikadakı 10 ali məktəbinin yaş oxucularına cavab xəti yazdı. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Köpçülüknin Jungodiki seferinin köngüllük, untulgusuz bolganlıqıdın xəbər tepip, nait xuşal boldum. Sile xetinlada Jungha mədəniyilikini yaxşı kördü qallıqınlani. Jungo bilen Amerikinin dostanı həmkarlıqı bolgan ümidinlani ifadiləb sile. Tinic okyandın halkıgan dostluq əlçisi boluşni xalaydı qallıqınlani büldürüp sile. Мән бұныңдың құрсан болдым. Xi Jinping мұныланы тәкітледі. Джунго Америки яшылары бір ер шарды тұрып, дәвір бұрчыны ортақ зімісі қалған. Сіләнің давамлық ішкі дөлет яшылар білән бірлікті тірішіп, Джунго Америки дост қамкарлықының варыслары, қоғдығучылары, тәрәкі қылғучылардың болып, ішкі дөлет халқының өз ара түшініші, еқін өтішіні. İki dövlət münasibətinin puxta qədəm bilən uzaq qışı davamlışını birlikdə ilgir sürüb, teximi güzəl dünya quruş üçün yaşlıq baharınla, küçünlani beğişlişinlani ümit qılımən. Yıqında Amerika Harvard daşösi Qatarlıq 10 ali məktəbinin 100-gi yıqın yaş oqıqıçısı Rəis Xi Jinpinga xətizib, Jungoğı kilib 2026-cı illik Jungo Amerika yaşları Asiya Tinch Okean qalıptaşlıq səfəri qatarlıq baş temelik almashtırış fəaliyyətlərə qatnaşqandakı nəticələri və təsiratını bayan qılıb Jungo Amerika dostluğunu ilgir sürüşə töhfə qoşuş arzusunu ifadələdi.
0: Stansımız xəbəri. Мемлекетлік сияси кеңесінің рәйісі Ван Хунинг 9 айының 21-ші күні Пекинде Индонезия халық мәслихат кеңесінің рәйісі Музани білен көрішті. Ван Хунинг мұныланы білдірді. Бұлтыр рәйіс Си Цзиньпин Зунтун Прабоу білән сәмімі ұчыршып, Джунгу Индонезия тағдыр ортақ кәудісі құрылышыға еңі стратегиелік етекчілік қылды. Джунгу Индонезия білән бірлікті ішкі дөлет башлықларының мұхим ортақ тонышыны әмәлейләштіріп, әр тәрәпліме стратегиелік әмкарлықны чоңқырлаштырып, дөлетіні идары қылыш, хакімиет юргізуш тәжірбілеріні алмаштырышыны күчәйтіп, Jungo Indonesia taqdir ortaq gavdasi qurilishini özliksiz yeni pəlliga kötürüşni xalaydı. Jungo mamlakatlik siyasi kengishi Indonesia xalq maslahat kengishi bilan bo'lgan aloqa almashtirish va o'zaro o'g'inish, o'zaro o'rnak elishni kuchaytirib, ikki davlatning zamonaviylashtirish ishlari va ikki taraflik munosabatni ilgari surish uchun teximi zo'r to'hfa qo'shishni xalaydı. Muzani Monolani bildirdi. Индонезия

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, emdi ortak gevdini müstəkkəmləb, cəsarət bilən yeni müsafiqi atlanaylı seyibimizde başlayımız. Çöllük bostallıq aylandırıldı. Bir bayan tənşan etkide, çeksiz çöllükte ərlə, ayalla, qeyrıla, yaşla, kətmən bilən yer ağdırıb, sapan bilən boz yer açdı. Gəmi kolab makallaşdı. Şinjan işlep çıkırış kuruluş bengtani herbiyle boz yer özleştiriş mozida boz yer özleştirip Çigranı Qoğdaş namlıq çoğun rəsimnin aldı da ekskursiyacılar əstaydıl kıyafet turgan bulup xuddi aşı kaynam taşkıllıq yıllağa berip kalgan da görnetti. Cumhuriyetnin herbiyle boz yer özleştirişdiki tunci şehri dep nam algan Şeyhanzide Kadırla ve amma Bingtan royini şehir royiga terakkiyat emeliyetige sığdırıp Bingtan royini evlatma evlat davamlaştırıp kişiler kalbige sığdırdı. Bir mozi erbile boz yer özleştiriş tarihi. 296'da yamak düşken herbi pelto japağı çıdap igilik tikleşinin guvahtısı. Zembirek oki kepidin özgertilgen dikkançılık saymalları, japa müşakkatlik yılladaki hikayini callıq söretlep bədi. Karangu ve tar geme, çöllükte güllük berpa kılıçının başlanış noktası bulup kaldı. Şendürgücü Wang Yuanyuan mangaç tonuşturdu. Tamaşıbılla onun yanıda turup estaydıl anladı. 30 bin yıkın saklanma medeniyet yadıkarlıkı, Bengtanliklerinin kuruk kol igilik tiklep, boz yer içip, boz yer özleştürgellik edek kaynam taşkıllık yıllarını eks ettirdi. Şehenzilikle capağı çıdap igilik tikleşini ızcıl davamlaştırıp geldi. Şehenzinin Şin'en bazırda Suting'nin dadısı ve boğusu lazı teriş mahirdir. Yurtuğa kayıtıp igilik tikligen Suting dikkallağı yardımlaşıp, lazını yakşı bahadı setip bir işge bel bağladı. Deslepki yezgilik mesulatlarını satkılı bolmasa, biz yurtuğa kayıtıp zavut kurup, kesip zencirini uzartıp, dikkallağının kırımını aşırışıga yardım bedik. Şincan Cinçin Yemeklik Şirketinin mesulü Sünnen, teşebbüskarlık bilen, Şanghay'daki pen tetkikat oruları bilen udılışıp yeni sortlarını kırgızdı. Şunun bilen bile, yezgilik mesulatlarını pişiklaş, şu cayının sehra menzirisi toğırsıdaki nurgun suretle ve videolarını tarqatdı. Bunun bilen tordaşla torda Bengtan bilen tonuşup, Bengtan'nın yezgilik alaydı mesulatlarını bildi. Şorluk çöllükten Mukim Münbet etizlar gıca. 2026 yılı Şeyhanzinin dikkançılık ziraatları teyirliği kölümü 4 milyon 700 min moğu yetip, yıllık kotandın çıkırılgan çarva 2 milyondan aştı. Yezgilik teyirikçilikinin maşillik nispeti 96.5% yetti. Çoğun etizlarda temetip suğuruş, su ticaj tekniksini umumlaştırış kölümü memleket bu içe birinci bulup, teknika 17 devletki çıkırıldı. Yeni Cungo kurulgan deslepki mezgilde, Şeyhanzilikle saklap durmay, tayınıv almay, boz yer içip, zavut kurup, Şincan'nın zamanıvi sanayet bolmaslık tarihini özgertip yezip, Şincan'nın tuncu yip, tuncu rek, tuncu çakmak kentini işlep çıkardı. Bugünkü günde yeni energiye, yeni materyal, tüven boşluk iktisadi katarlık güllenme kesiple topi tez terakki kılmakta. Kepşerlengende çıkan avaz bilen ten ot uçkulları çaknıdı. Şincan Tianfu ve kuruluş çeklik mesuliyet şirketi de Yangcelli emgek nemunuçilleri yenilik yaratış işkanısı kurdu. Şirketin muavinbaş injineri Yangcelli yaş hizmettaşlarını başlap emeli meşgulat okutuşunu kanat yaydırdı. Yangcelli mundaq dedi. Biz çoğun turbi diametri boyuça kepserleş. Avtomatik kepserleş teknikisi da ötkel gücüm kılıp. Kol bilen kepserleştin avtomatik kepserleşke. Andın akli kepserleşke ütüp. Birin septiki tekimi köp yukur maharet ıksaslıklarını tırışıp yetiştirip atımız. Devletimizde işlengen pukravi çoğun tıptiki uçkutsuz ayrıplanının çet el bazırıda bulmaslık ağlıtını buzup taşlap. Memleket bu içe Tunci şehir derecelik menbe tori bir gevdileşken ülgü körüstüş rayonu kurdu. Şihanze Cinkey rayonu Tunci Türküm'deki devlet derecelik karbonsuz rayon kuruluşu tizimlikige kırgızıldı. Şihanze şehri karhanılanın yenilik yaratışını asası gevdi kılıp, tetkik kılıp eç selinmesi süp kuruluşu, neticilerini özleştiriş, asası gevdini yetildiriştin ibaret bütün zencirlik yenilik yaratı sistemisini berpa kıldı. Devlet derecelik kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçi küçük giganit karhanıdın töti. Bengten derecelik kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yeniçe otura küçük karhanıdın 53'e yetiştirildi. İşki kol bilen alem şumul özgürüşle barlık keltürülüp, çöllük bostallıkı aylandırıldı. Şihanzi'nin çöllükni bostallıkı aylandırış arzusu riyallıkı aylandı.
1: Hürmetlik radyanlı gocala. Şincan Uyghur Abdunum rayonu Kaşkar vilayeti Peyzuat nahiyesinin yeni mahalli bazarda meyvelik bağdaki ghanoyla darihi meyvesinin köplükidin şahlarını kötürelmegen bolup ghanoyla kıynık sözünü rengde parkırap duratdi. Bağvan Abdurrahman Kadir özünün beğida tez yetküzüş hadımları bilen meyve özüş, kaçalaş bilen aldıraş boldi. O mundaq dedi. İlgiri meyve pişkanda 75'de başkalarının kelip elişini kütettik. Hazır tez yollanma mulazımıdi bakı yetküzüldi. Toş kıyım buluş meselesi hal boldi. Çöllükte östürülgen yakşı meyvelani memleketinin her kaysi caylarına satkılı boludugan boldi. İlgiri kömü kunak keves terganda bir mo yerdin 1000 yuanmu kırım kılgılı bolmaydı. Hazır, ghanoyla östürgende 1 mo yerdin 5000 yuandan artıq kırım kılgılı boludu. Abdurrahman Kadırmu əgri toqa yollanı besip ötken, o mundaq dedi. İlgiri təcrübəm yok idi. Çataş, oğutlaş, keserliknin aldığını elişçi hatta qayardın qol selişini bilmegeşke, önümünü körelmək vazgeçmekçi boldum. Naya Bağvancılık Texniki Mülazımat Ətirtidin 13-nü təşkilləb 1178 texnik xadımını daim mevlik bağlarığı çoğunqır çöküb pərvişki yetəkçilik qılış, pişip yetilgənlikigi hüküm qılış, ölçəmləşdürüb üzüş boyuca tərbiyyələşini qanat yaydırışqı əvətib, texnikini birinci səbki yetküzdi. Mən 1-1 ügünüş arqılıq barğansırı təcrübəgi egi boldum. Hazır ölçəmləşkən östürüş bilən şoğulunu vatımən. Mevlərinin süpti yaxşı, məhsulat mıxtarımı, muqim. Abdurrahman Qadırğa oxşaş bağvəllə Peyzuat nahiyəsində az əməz. Ghanoyla qərib qarı örgü deyib atılıdı. O Peyzuat nahiyəsinin alahidi məhsulatı. Hazır Peyzuat nahiyəsində östürülgən ghanoyla kölümü 570 min moğu muqumlaşıb bütün məmləkətdəki köləmnin 50%-ni egildi. 2026-cı ili meyvəyə kirgən köləm 450 min moğu yetdi. Məhsulat miqdarı 410 min tonnadan eşib, bütün məmləkətdəki məhsulat miqdarının 70%-ni egilişi mölçərlənməkdə. Ghanoyla kəsbinin tərəqqi qılışığı əgişib, Peyzuat nahiyəsi işləb çıxırışdan ilgirki, işləb çıxırış davamıdiki, işləb çıxırışdan keyinki rəqəmləşdirib nazarat qılış, başqırışını torlaşdırıb, tüpraqını ölçəb oğutlaş və məxsus işlətilədiyən orqanik oğutunu umumlaşdırıb, məmləkət boyuca yeşil yeməklik xam əşasını ölçəmləşdirib, işləb çıxırış bazısını müvafiqiyyətli bərpa qıldı. Peyzuatın ghanoylası o da 4 yıl, kilomati alahidə əla süpətlik yezi egilik məhsulatı bolub bahalandı. Şunun bilən bir vaqtda, Peyzuat nahiyəsi bütün zəncir boyuca süpət mənbəsini sürüşdürü sistemisi bərpa qılıb, İtizdən meyvə sevitigici bolğan süpət müdafiə liniyasını çıng tutub, setilğan hər bir yeni ghanoylanın mənbəsini sürüşdürüşke həqiqi kapalatlı qıldı. Meyvə yaxşı bolsa, texim yaxşı satqılı boludu. Amma ghanoylanın eti yumran, yeni peti saxlaş müddəti aran 3 gündən 5 gün gücü bolub, yeni peti saxlaş əşya obrutudiki toşuş qıyılıq dərəcəsi entayın yuqur tür bolğaşqa, bir məhəl kən küləmdə sırtqı setiş qıyın bolğa idi. Bağvallar setişdin, tez yetküzüş xadımları toşdun ğam qılatdı. Umumi

Hürmetli radyo anlıkçılığa, emdi dünyaya nezer programımızı başlayımız. Yeni jüngü kurulgandın bu yankı, deryadın denizgı tutuşuduğun tüncü çoğun kanal bolgan Pınlu kanalı da 9. ayının 16. günü resmi katlaş başlandı. Bunun bilen jüngü Garbi Canıp rayonunun denizgı çıkışta oynanıp meniş tarihi özgertilip, jüngü bilen Şarkı Canıbi Asya Eller İhtifakı'nın hemkarlıkı bir altın yolunu küştü aldı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, emdedi kıtınla programımızdan tepsiliği mezmullurda bolsun. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yeni jüngü kurulgandın bu yankı deryadın denizgı tutuşuduğun tüncü çoğun kanal bolgan Pınlu kanalı da 9. ayının 16. günü resmi katnaş başlandı. Bunun bilen Jüngü Garbi Canıp rayonunun denizgı çıkışta oylanıp meniş tarihi özgertilip, Jüngü bilen Şarkı Canıbi Asya Eller İhtifakı'nın hemkarlıkı bir altın yolunu kütüv aldı. Yer şari deniz işleri ve su transporti torbikti, deniz sodisi denizcilik akbarat torunun obzorda, Pınlu kanalının eçilişi arkası da, Jüngü bilen Şarkı Canıbi Asya Eller İhtifakı otursudiki soda alakısının yenimi ilgiri sürülüp,

Ügünüşünü bilgen Adem en bahtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş davamıda algı ilgirlevatkan radyo anıgıcılar. Muşu vahtanla hayırlık olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşılığımız, ben Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başhuji Xi Jinping'in 2021'li 11. ayının 29. günü, Jongo Afrika Hemkarlık Numbarının 8. növettik minister derecilikte yığınının içiliş murasımıda sözlügen, Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp, Ken Evj Aldrayli namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını ve Başhuji Xi Jinping'in 2021'li 12. ayının 3. günü, Jongo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi Numbarının 3. növettik ministerler yığında kılgan Jongo Latin Amerikası ve Karib Devletleri Ortak Gevdisi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşu türütkü bolaylı namlık sınlık sözünün muyum noktasını ve Başhuji Xi Jinping'in 2022'li 4. ayının 21. günü Boao Asya Mınbırı 2022'lik yığınının içiliş murasımı da sözlügen dünyanın tanışlıkı ve emirlikini birlikte kodaylı namlık asasi maksat notkının bir kısmını anlatmış.

Bu yıl Jongo bilen Afrika'nın diplomatik münasebeti başlanğanlığının 65 yılı. 65 yıldan bu yan Jongo Afrika cahangirlik ve müstemlikçilik karşı duruş kürüşü devamında yemirilmez kerindaşlarca dostluk orantıp, terakki kılış, gülünüş sepirde roşen alahidliki ige hemkarlık yolunu tepip çıkıp, çigiş, mürekkep özgürüş işçi de öz ara hemden buluduğun kalt seyipini pütüp, yeniçe halkıra münasebet orantışının şallık ülgüsünü tiklep verdi. Jongo bilen Afrika'nın münasebeti nemi üçün yakşı? Jongo bilen Afrika'nın dostluğu nemi üçün çoğunkur? Bunundaki aşkoç, Jongo bilen Afrika'nın uzak mezgillik müstekkem Jongo-Afrika dostane hemkarlık royunu yaratkallıkı da. O bolsa mı samimi buluş, dostane ötüş, baraver muamılı kılış, öz ara menfaat yetküzüp ortak payda iliş, ortak terakki kılış, adılıkını yaklaş, hakkaniylikini kovdaş, vaziyetki uygulayış, uçuk sığdırıcan buluştun ibaret. Bu, Jongo bilen Afrika'nın neçi 10 yıldın bu yan japadı mı, halavetti mi billi bulup, mürünü mürü getirip küreş kılgalıkının hakiki tesviri. Jongo Afrika dostanı münasebeti de ötken işlerini devamlaştırıp, kiyinki işlağı asas selişinin küşmenbesi. Bu yıl Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranının əsli kelgelikinin 50 yıllıkı. Mən bu münasebet bilen, eyniyeli Jongo'nu kollagan kən Afrikalık dostlağa Çin könlümdün rahmet eytimen. Şunu kayıt tentenlik təkitleymen ki, Jongo Afrika devletlerinin çoğunkur dostluğunu mengü unutup kalmaydı. Çin, əməli, yıkın, səmimi buluş ideyesi de. Ve toğra, əqqaniyet, mənpət karşı da davamlıq çıntırıp, Afrikalık dostla bilen birlikte, Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat davamlaştırıp, kən əviz aldırıdı. Mən 2018 yıllık Jongo Afrika hemkarlık münbiri Beijing başlıkla yığınıda, teximiz ziş uyuşkan Jongo Afrika təqdirdaşlıq gevdisi bərpa qilishini oturuq koyup, Afrika rəhbərlərinin bir dək qol işiğe eriştim. 3 yıldın köprək vaxtım boyan, Jongo bilen Afrika mürünü mürü getirip, qol tutuşup, başlıkla yığınının 8 çoğun hərkət qatarlıq nəticilerini əməliləşdürüşünü bütün küş bilen olğı sılcıtıp, zor bir türküm noktalıq əmkarlıq türlerini tamamladı. Jongo bilen Afrika'nın soğudu sonmisi ve Jongo'nun Afrika'yı salgan selin sonmisi mukum iş bardı. Münberdeki Afrika taraf azalarının hemisi de güdek, bir belbak bir yol hemkarlık çoğun ailesini ortak kuruşka katnışıp, Jongo Afrika umumuzluk stratejilik hemkarlık hemrayılık münasebetige kudretlik hareketlendirgüş küş koştu. Mın çakırımlık uzun sefer mu? Birinci qadamdan başlanadı. Mən yeni dövrdeki Jongo Afrika təqdirdaşlıq gəvdisini bərpa qilish tarixi pəllisidə turub, tört türlük təşəbbüsünü oturuq qoymaqçı mən. Birinci, yuqumğa iştipaqlaşıb taqabül turuşdu çıng turuş. Biz xalqni həmmədən əla biliş, hayatını həmmədən əla bilişdi çıng turub, ilim-pən royunu əvj aldırıb, vaksina bilinmelik hukukunu keçirim kılışını kollab, Afrika'da vaksinayı erişeleydiğen ve kurbi yetidiğen buluşka hakiki kapalatlı kılıp, immunitet cihetki hangini tolduruşumuz gerek. İkinci, emeli hemkarlıkını çoğunkurlaştırış. Biz, Jongo Afrika hemkarlıkı da yeni vaziyet yaratıp, soda ve silinma kölümünü kengeytip, namratlarını azaytış, namratlıktan kutulduruş təcrübelerini ortaklaşıp, rakamlık iqtisat hemkarlığını küçeytip, Afrikalık yaşlarının ilgilik tiklişi ve otra küçük karhanılarının terakkiyatını ilgiri sürüşümüz lazım. Mən bu yıl Birleşken Devletler Teşkilatı yığında otturgu koygan Dünyavi Terakkiyat Teşebbüsü Afrika Devletleri İttifakı'nın 2063 yıl kararlısı ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat karalması bilen yüksek derecede maslışıdı.
Afrika devletlerinin faal kollişi ve katnişini karşılamız. Üçüncü, yeşil terakkiyatını algı sildirtiş. Kilimat özgürüşüden ibaret tütkül insaniyet duş gelgen zor hırs aldı da, biz yeşil tüven karbonluk buluş ideyesini teşebbüs kılıp, kuyaş energiyesi, şamal energiyesi katarlık, asili energiyelerini faal terakki kıldırıp, kilimat özgürüşüge takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kilişiminin önümlük yolu koyuluşuge türütkü bulup, imkaniyetlik sicil terakkiyat iktidarımızni üzlüksüz aşırışımız lazım. Törtüncü, adıllık, hakkaniylikni koğdaş. Dünya hakiki köp terapçilikki muhtaş. Tinişlik, terakkiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, erkillik, tütkül insaniyetke ortak kımmet, Jongo bilen Afrika'nın harmayı talmayı küreş kılıp gelgen ortak nişani. Biz öz devletimizden ekvalığı uygun kilidigan terakkiyat yolu da minişini. Terakki kılıvatkan devletlerinin hukuk menfaatini koğdaşka küş çıkırışını. İşki işlağı arlışış, irki kemsitiş, yek tereplik cazalaşkı karşı duruşunu teşebbüs kılımız. Biz terakki kılıvatkan devletlerinin hakkani teşebbüsü da merdanilik bilen çıntırıp, ortak talepimiz ve menfaatimizni ortak hareketimizge aylandırışımız gerek. Bu kitimki yığındın ilgiri, Jongo bilen Afrika birlikte Jongo-Afrika hemkarlığı 2035 yıl arzusunu tüzüp çıktı. Bu arzunun tunci 3 yıllık planı süptü de, Jongo-Afrika devletleri bilen ziş maslaşıp, 9 kuruluşunu ortak yolu koydu. Birinci, Seyye Sağlamlık Kuruluşu. Afrika devletleri iştipakı bekitken 2022 yılı 60% Afrika ahalisiga yeni tasman öpki yalugi vaksinisi emleş nişanını işqa aşırış üçün men şunu jakarlayman ki, Jongo Afrika'nı yana 1 milyard tane vaksini bilen təminlaydı. Bunun 600 milyon danesini haksız berdi. 200 milyon danesini Jongo karhanıları alakadar Afrika devletleri bilen birleşip, işlep çıkırış katarlık şekiller bilen təminlaydı. Jongo yana Afrika devletleri de davalaş, saklık saklaş türedin 10 yolu koyuşka yardan berdi. Afrika'ya 1500 neper davalaş etirti azası ve amivi seyye mutakassı evetidi. İkinci, namratlarını azaytış, yezi ilgilikige nep yetküzüş kuruluşu. Jongo Afrika'da namratlarını azaytış ve yezi ilgiliki türedin 10 yolu koyuşka yardan berdi. Afrika'ya 500 neper yezi ilgilik mutakassı evetidi. Jongo'da Jongo Afrika zamanivi yezigilik teknikisi boyunca bir türküm almaştırış, ülgü görüstüş ve terbiyeleş birleşme merkezi tesis kılıdı. Jongo aparatları ve karhanelerinin Afrika'da Jongo Afrika yezi ilgilikini ravajlandırış ve namıratlarını azaytış boyunca ülgü kent kuruşka ilham berdi. Afrika'daki Jongo karhaneleri İctimai Mesuliyet İttifakı'nın yüzligen karhana mınlıgan kent faaliyetini yolu koyuşunu kollaydı. Üçüncü, Soğudun'un ilgiri sürüş kuruluşu. Jongo, Afrika yezgilik mahsulatlarının Jongo'a kiriş üçün yeşil yol içip, karantin icazeti tertipini yolu koyuşka tez türütkü bulup, Jongo bilen diplomatik münasebet ornatkan en terakki kılmagan devletlerinin Jongo'a tamujna bejisiz kırgızılıdığan mahsulatlarının dairesini yanımı kengaytip, kelgüsü 3 yılda Afrika'dan import

0: زومگرلیک و زوراوالیق سیاسیسی دنیا تنشلیقیغا خاوپ یتکوزیدو خالاس. گوروخلار قارشلیشی 21-نچی اسردیکی خاوپسیزلیق خیرسینی کوچەیتیویدو خالاس. دنیانین تنشلیقدیمو خاوپ خاتردیمو بیللی بولیشینی ایلگیری سوریش اوچون جونگو تەرەپ مونداق دنیاوی خاوپسیزلیق تەشەببوسینی اوتتوراغا قویشنی خالایدو. بیز اورتاق اونیورسال همکارلاشما İmkaniyetlik sicil buluştuğun ibaret, xövpsizlik karşıdı çıng durup, dünyanın tenişliği ve xövpsizlikini ortak koğduşimiz. Her kaysi devletlerinin ilgilik hukuki ve zemin pütüllükige örmet kılıştı çıng durup, başka devletlerinin işki işlerine arlaşmay, her kaysi devlet halkının öz aldığı tallığan terakiyat yolu ve icdimai tüzümüge örmet kılışımız. Birleşken Devletler Teşkilatı nizam namısının asasi məqsidi və prinsipi əməl qilishdi çıng turup, soğuk uruş təpəkkürünü çörüp taşlap, yek tərəpçilik qarış turup, quruq siyasisi və lagırla qarışlış yolunu tutmaslıqımız. Hər qaysi devletler köngül bölüdüğən muvapıq xəvipsizlik işlerga əhmiyyət berişdi çıng turup, xəvipsizlik parçalanmaz dur deyən prinsipi əməl qilip, tənpun ünümlük, İmkaniyetlik sicil xəvipsizlik ramkısını bərpa qılıp, öz dövlətinin bir xətərlikini başqa dövlətinin xətri bədiligi işqa aşırışqa qarışdırışımız. Dövlətlə ara ıxtılap və talaş tartışlarını söhbətlişiş, kiniş arqılıq tiniş yol bilən həl qılışdı çıngdırıb, krizisini tiniş yol bilən həl qılışqa paydılıq, barlıq tırışçalıqlarını qollap, qoş ölçəm qollanmaslıqımız. Kels gelmez yek tereplik caza yürgüzüşke ve uzun kollu kılıp başkuruşka karıştırışımız. En-enevi sahele bilen gayri en-enevi sahelenin xevpsizlikini bir tutaş koğdaştı çıntırıp, rayon talaş tartışı ve terörizm, kilimat özgürüşü, tor xevpsizliki, biyo xevpsizlik katarlık dünyavi meselelerge birlikte takabül duruşumuz lazım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başvucu Xi Jinping'in 2021'ni 11. ayının 29. günü Jongo Afrika Hemkarlık Mumbiri'nin 8. növetlik minister derecilikler yığınının içiliş mürasımıda sözlügen Jongo bilen Afrika'nın dostane hemkarlık royini evlatma evlat dağınlaştırıp Ken Evj Aldıraylı namlık asasi məqsəd notkının asaslı kısmını ve Başucu Xi Jinping'in 2021'li 12. ayının 3. günü Jongo Latin Amerikası ve Karib devletleri ortak gevdisi mundurunun 3. növetlik ministerla yığında kılgan Jongo Latin Amerikası ve Karib devletleri ortak gevdisi münasebetinin yeni devirge kadem koyuşuğu türüpkü bolaylı namlık sıllık sözünün muyumluğusunu ve Başucu Xi Jinping'in 2022'li 4. ayının 21. günü Boao Asya mundurun 2022 yıllık yığınının içiliş mürasımı da sözlügen, dünyanın tınıçlıkı ve eminlikini birlikte koldaylı namlık asasi məqsəd notkının bir kısımını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belki yadınızı boz gerek. Biz tünügünki radyo jurnalı programımızda Abdusalam Hoşur'un Atı Mihri namlıq hikayesinin aldın kısımını alakantuk. Bir kıytımlıq tasadıbi qatna şadiyesi, əsıl dilla nait qiyincilikte ötüvatkan bir ayının şükünü teximi iğirlaştırıb etdi. O ilgiri dayı mumısıga, dada meni yaxşı kömemdi. Neymiş ki meni başka ballanın dadıstak sırtlağı ilip çıkıp oynatmaydı, dəb zarlaydı. Ama o kiyin dadısının bu aile üçün varlığını beğişlap, barcı yükünü özü üstü ilip kilovatkallıqını belgeni de dadısıga boğan hürmeti əsilip açdı. Ama dadısının tuyuqsız yarınışı bu bir aile kişilerini teximi qiyin halatke çürüp koygan idi. Ondaqda dadısı saqiyala mı? O, öz gayelerini əmelge aşırala mı? Bula kısıksanız, dektiğiniz dağımlıq bugünkü radyo jorlu programımız orlaştırılığan Abdusalam Hoşur'un Atı Mihri namlıq hikayesinin devamı da bulsun.

Bir gün üçte mektepten kaydıp oylığa kirginimde dadam bilen mamamın öy içindeki parağı kolukumga kirip kaldı. Ana, sirgi japayımını sap koydum. Ballık borcumunu adakılamay kaldım, deydi dadam. Ondaq deme, kolumuzdan kıskılıkıdan seni yakşı doktorhanlığa apırıp davaltanmay kaldım. Aldığında bək hecilmem balam. Elim o elgirey armanın okuşu üçün de pul jığıp koyup diken sen. Şu pulla bulmağın bolsa kimlerinin aldı da yelinip jürep oğaytım gen tan? Derim umam. Menin muş nesligimini karmamdıgan. Balam üçün jığılgan pullanımı tügütüp ettim. Konlada aş bolsa kazan, can bolsa cahan dep diken. Sen mu saqıyıp doktorhandan çıktın. Arma mu çoğun bolup akıl tapdı. Biz boğan denken bir iş kılamız. Artık hem kıp ketme balam. Ama şu bire iş kığıdak desmaya mı kalmadı? Menin turkum bu tursa, hem de kandak mı kılamız? Arman'ın anısından kalan azırağı zıbızın netle battı. Arman çoğun boğanda əskidip kalağı dep saklap koygandım. Menin mu mumamdan kalan işkital kümüş bilezükün boladıgan. Şulanı bazağı elip çıkıp pul kılıp, şu pullanı dəsmeyi kılıp, kiçikrek bosumu bire iş kılıp, kün ötküzüp duraylı. Kiyince həm işler yaxşınıp gedi. Mumam şundaq dəp, yeni bir öyge kirip gedib, rəngi ınıp ketken bir latı somkını ködürüp çıxdı. Somkının ağzını eçip, işçiden kirvekleri səl kırılıp ketken bir marjan dopanı elip, dadamdan aldı koydu. Bulanı deresin yocuğudun körüp durdum. Bu Arman'ın anısı toydu giyen dopuğu. Dadam kolunu dopuğu asta sözdi. Onun kolu dopuğu yıkılaşkan seri titretti. He balam. Kelin kızımdan dep saklap koygandım. Dadam marjan dopunu elip işçideki zıbızın netlerini tökdi. Deresin kırvatkan ahırkı koyaş nuru da suz çaklap durgan zıbızın netlerini körüp bir nesli iş üçün ağzını ümelip durup kaldı. Eşini mi deme? Şunda kılaylı balam. Hem nesini toluqlu ağılı boludu. Arman üçün yeni pılcıq sağpı mıdı mı? Dada, ben okumaycu. Öner ügengeş, senin ağlandın haber alay. Pul tepip, putonu davaltay. İşikten edilip kırıpla tuyuqsız etkan sözlerimden dadam bilen mumam dank etipla kaldı. Köz aldımdaki anamdan təvərik kalan doppa zıbızın etle anamnın mehirlik çırayını huva əsildip ötü vatatdı. Mağzını boylap, sırgıp düşüp atkan işkitamcı yaş domulap düştü. Bütün bədim titrek ulaşkandak çoğuldaydı. Mən qandakken mən. Manı özüm çaklık orunduğum üstüde boğunum bilen her kitim şundak çakkan durmamdı. Dadam çaklık altayını bütün küçü bilen iştirip öyünün içi de uyak bu yakı barnaçını aylandırgan dinkin. Sen okuysan. Mən hayatlı bolsam seni çokum okudu mən. Neymeli iş kıp olmuşsun seni yaramlık adam kıp çıkalısamla tatkan japan müşakkatlarım közümgü körünmeydu. Dadamın sözlerden meni okutuş üçün katli niyet hikayelige çıkıp durattı. Mumam mu dadamın fikirini kolla etdi. Onun meni okutup kelgüsüdeki istihbalını tepişim üçün her kandak japan müşakkatlerden mu baş tatmaydıqalıqı körünüp durduğun bir cüp ümütlük gözlerden taralgan ötgör nur, jürgümünün en çoğun katlamlarına ornap, ruhimda üşmez bir otni gelin jatmaqtı edi.

Mumam bilen dadamın zor bedellerini tölüş netisi de toluk kutlarını tamamladım. Ali mektep imtihanda yukur numar aldım. Özüm arzu kıgan tibbi taşı ödümü çakırık geldi. Otur mektepini o püttürdüm. Ali mektepte kays pullan okuyum ben. Dadamın çaklı kaltekte oldur bilip serenge, jip ve başka uşak çüşek turmuş buyumlarını seydip kıgan kırımı öynün çıkımı aran yedi vası. Onun üstüge mumam ağırıqcan bop kaldı. Yanılı okumay. Oğul balı boğan dinkin birer yerde işlep bosumu öynün yükünü üstümge alay. Şunda kılay. Lekin dadam bilen mumam koşulamı? Kanda kılamen. Kimdin yardım soramen? Ayığı çıkmaz kadırmaş hıyalla ilgide pıçınlattım. Çok üstüge taşlangan kıldek tolğun attım. Okuş bilen okumaslık üstüde İniq bir qarar kep bolamay, Ali mektepten kegen çakır xabirini öydikilerge xeyli bir vaqt kıçı uxturmudum. Dadam bilen mumam pat-pat, sen bilen belli imtihan bergen bazı savaqdaşlarına çakır kep demiş. San teyekçi kemmedim ha? Yokur numar ağan dursan. Hazırgıcı çakır kemmegen neymesi? Obdanırak sürüştür baktın mu? Dep sorat duratdi. Men ulanın suallarga, bilmedim, sürüştü kıvattı men kep qala. Neyimi kaldıraydım? Dip, pervasızlı cevap kaydırattım. Pahtının içi de çoğunu saklıqılı bulmağandak, yoşurup gelgen sır ahır aşkarlandı. Bir günü seherdela vilayetlik, nahilik mağarıp tarmaqlarından bulup, bir neçe adam üyümüzge geldi. Ola, en yokur numur ağan, bir türküm okuqçılığa mukapat bulu taqtıp erişbilen bile, olanın ailesinin ahvalını tekşürüp gelgen iken. Kegele arsızın bireylen, kolumga mukapat üçün elip gelgen 10 min yuanını tutkuzup, aylı şaraitinizni öz közümüz bilen ködük. Hatırcam okun. Sizning okuş bitirgici bolgan okuş bulunuzni biz yukarı derecelik orunlağı dokulat kılıp, hal kılımız, dedi. Şunda kılıp, netçi vaqtın beri yoşurup gelgen sır etiliş bilen bile, aldımını tağdak tosıp durgan kıyınçılıkımı hal bulup, üstümden eğir jükünü çürüp taşlıgandak yeniklep, erken bir nefes aldım. Yaxşı kişiler etrafımızda da bizni ayınıp yürüdükken. Eğri müşküllerde bizge sahavetlik kollarını sunup durdukken. Manım ışındak sahavetlik kollarının berekti de hayatlık teğimi güzellikke, teğimi çonkur mihri muhabbetke toladıkken. Dadam bilen mumam közüge lıkkıdı yaş ilip durup, çeksiz ümitle bilen beni Ali Mektep'ke uzatıp koydu. Ali Mektep bosuğusu kadem taşlıgan aş gün, özümünü en bəxtlik yızgıgan hem pəxirlik tuyğulağı çömülgən günüm boldı. Bu bəxit hem pəxirin işini çaklıq orunduqda oldurup mən üçün capat atı vatkan dadam, ahırgı küş kövüdünümü minin bəxtim üçün sərp kılı vatkan mumam. Yine minin xatırcam oxuşumunu kapalıdık iyi qıgan partiya hükümetimiz bəyən idi əlbəttə.

Ән сөйімік тұста программымызын далмаштыру атымыз. Мұхаббет сөйіш, сөйіліш білен күзел болса, у ене қадірләш вә қадірлініш білен текімі күзел дұр. Мұхаббет ене сеғініш, сеғын дұрыш білен күзел болса, әсләш, яд етіш білен текімі күзел. Мұхаббет ене асыраш, күйініш вә садық болыш білен текімі күзел. Muhabbetlik dünyada, eğer siz onu çin kalbinizden yaxşı görsünüz, her bir gününüzde, her bir kadımınızda onu əsləyisiz, sevinisiz. Bağladı seyli qığac, kakuknun mumluq avazıqı cür boğac onu əsləyisiz. Uzun koçılarda, sansız çıraqla asılı ketib etib onu əsləyisiz. Siz yaxşı gördüğün, o yaxşı gördüğün bir kinonu körüb etib onu yad etsiz. Yıkımlık bir nakşı anlağı etip onu əsləyisiz. Kısqısı, siz her bir muhabbetlik işlağı yolu qınınızda onu əsləyisiz. Demek eğer hayatınızda şundaq bir muhabbetlik kişi bolsa, siz her kaçan muhabbetliksiz. Kalbinizde muhabbet, közünüzde muhabbet, sözünüzde muhabbet. Programı demlerimizde, küylerimizde mu muhabbet?

yarışımlık kiyimlerini kiyişken, meydilerge rengdar güllerine takışı olgan Hasanjan Katarlık 4-5 neper yaş erhutun mu Nurhan ana deyişip, onun bilen kucaklaşıp körüştü. Xanzu halkının yarışımlık enenvi toy kiyimlerini kiyip, meydisige çıraylı kızıl gül takıp alğan Canşan Nurhan'ın yanına geldi. Yenge, könlünüz unumaptı da, dedi o külümsirip. Mağam maykağın turukluk toyğı yenik hepsiz. Bugün benim beşim köyki yetken kün ufkam Canşan. Oğlum yalkın bilen kızım altın gülünün toyu buluvasa, men uyumda kandak mı oltıralay men? Beşim bilen minip bos mu, bu toyğı kemisen bomaydı? Sizge Cansu'daki tukkallarım namıdın teşekkür bildirmen yenge. Kız bilen yigit geldi, degen sadala kötürüldü. Yarışımlık toy kiyimlerini kiygen Canhun bilen Jinhua, koldaşları hem dostları bilen bille, merikiz alığı kırıp geldi. Ulanın kendin, jigitle garmon, gitarlarını çilişip, nakşı etişip kırıp gelişti. Kız jigitle meriki meydanını kırıpla usulgu çüşüp getişti. Canhun bilen Jinhua, Nurhan anı bilen Ağut'un aldığı berip, egilip salam kılıp, koldurdaki güllerini tuttu. Közlerge bir dilli yaş gelgen Nurhan ana, jigit bilen kızının çekisigi suyup koydu ve ''Bahtlı bolunla balalarım'' dep Jinhua'nın kolu altın özük silip koydu. Ağut, koludaki güllerini yeni de oldurgan Canşan'ı tuttu. Canşan orundan çacırap durup, Ağut'a egilip salam kıldı ve ''Aka, rahmet sizge'' dedi. Мәрекі залығы ярышымлық әнәневі той кейімлеріне кейген Джинлон білән оның құтыны кіріп кәлді. Вә ұдыл Нурхан білән Ауытның алдығы кәлді. Джинхуаның анысы Нурхан білән мәңзіні-мәңзігі еқіп көрішді. Джинлон Ауытның құлыны чен сықып тұрып, «Құдам, той мұбарек болсын!» деді. «Рәхмет, құдам!» деді Ауыт. «Балыла, бәхтлік болсын!» Жаншан орындың тұрып, қолыдегі гүлләрні Джинхуаның анысыға тәқдім қылды. Jinhua'nın anısı Canşan təqdim kılgan güllerini Nurhan'a tanıdı. Rahmet sanlım, dedi Nurhan, Jinhua'nın anısı'nı minnettarlık bilen çekilip. Bu güller, aşı güldümü çıraylıq, akıllıq bir kızını biqip, tərbiyeləp, qatarğı koşup, mağı kelirlik bəgən, sizdək ah günü tökbikar anıgı mənsüb. Səhnədə qatarlaşıp oldurgan sazendilə saz çilişki başladı. Kız mikrofon aldığı kilip, naqşı etişik. Talab qısam bir yotum suni, azim derya bop aqqan jan anam. Vapadarlıqnın çıraqlarını dilimde her gün yaqqan jan anam. Gülxanda küyüp balı otada bir ömür japa çekken jan anam. Bizni bəxtlik qılımız yardab, özü hal sırap ketken jan anam. Balala Canhongnun toy merikistin kiyla, kesalcan atansını məcburi doktorxanada yatquzdi. Canhong bilen Jinhua, başqa balla bilen billi ulanın yeniden zadılı ayrılmay, Halıdın obdan haber aldı. Anımızga biz karaylı efkam, dedi Hasanjan bir günü Nurhan'ın yendi oltırgan Canhong'a karıp. Sen, Jinhua bilen billi Cansu tereplerde şehrinay ötküzüp gel. Canşan tağımızda mı yalğız yolğız hep koymaylı, Cansu'daki tuk kaldıramı hoşal bop qasın. Ondaq desen bulamdı aka, dedi Canhong rencip. Anam mı, dadam mı ağırıp doktorxan diyasa, bizden könlümüz kandaq oyun tatudu. Bizgi Nurhan anam bilen Ağut adamdan salametlikide mi artık hoşallık yok Hasanjan aka. Biz emra bulmasak mı, Canşan tağam Cansu'yu yalğız kete alaydı. Tukkallarını kiyerek yokluvasak mı buluyverdi. Nurhan anam bilen Ağut adamını sakaydı basak, andın hatırcan bulamız. Dep gep kısturdu Jinhua mı. Silanın hızmı tanlaba, işki çıkıver anla. Dadam bilen anamğa, Canhun işkimiz karaylı. Nurhan bilen Ağut'nın balıları yeniden toy kılgan Canhun bilen Jinhua'nı, her kançı zorlusu mu, ola sırtkı çıkıp şerinay ötküzüşkü unumidi. Ulanı öz bilen Cansu'yu billi elip berip, tukkallağı körsüşkü köz yetmegen Canşan öz yalğız yolu çıxdı. Doktorlar bir günü ettegende Ağut'nın keselle karvıtı yokturğalıqını körüp, hayran kaldı. Bunu anlığan Nurhan'nın közleri karan ulaştı. Balıla bilen nevirle qattıq endişigi çüşdi. O nəgi ketkendi o? Dep oyladı Nurhan yürge eğip. Onun kan besim yokur tusa, doktorxandan nemişki ündünsiz çıxıp ketkendi o? O bir erkeğim kadar yol kıp kaskanda kığılık. Balıla bilen nevirlerinin Ağut'ın izde bağımığa yeri kalmadı. Ula, mallarının yeniden bir gün mü ayrılmadan bu boğayını ahır mal kotundan taptı. Kolu da bir sıkım çöpünü çın sıkımlı bağın Ağut, özü korosta beğivatkan koylarının yeni de yıkılıp yatattı. O, köngül koyup bakan semiz koyla eğilinin içi de son ayınıp yatkan Ağut'a çekçeyip karışıp, hırtıldışıp turuşattı. Nurhan özgü çin əqidi bağlıgan, özünü bir ömür qadirligen,
Айылының, балыла білін нәвірләнің иғырына хардым талдым демей көтіріп келуатқан, малчылықтың кеч күндіз баш көтірмейдіған, бұ бағры юмшақ, жапа кәш, күйімчан ерінің өлмеге бәрдашық берәлмей ағырып қалды. О, доқтырханды қайт етшіні қалымеді. Ауыт, оның қошалықыны му, арзу армаларыны му, өз білін білі еліп кеткенде қалатты. Әйні еллада бойны қысылып, чықш олы іздеп жүрген, Ашу ақ көңіл хәнзу жігітке иллық маган хазырлап беріп, оның халыдың 7-8 ел худы өз аныстек хәвер аған. Оны өз қолы білән

Canhumu onun Uyğur balıları və nəvrləri bilən billə onun ölümünü uzatdı. O, yenidə turğan Pərhatqa, "Mənim bəxtlik ailəm, tapqan pullarım Uyğur anamdan mənə bərgən çəksiz mehir şəfqətigi yetməydi, ufkam," degəndə, Nurxan ananın bu amraq nəvrisi özünü yığıdın tutalmay qaldı. Aradan 3-4 yıl ötüb getdi. Lekin Canhong'un musibet günü etkan şu sözlerini Perhat teyhece unutayalmadı. Canhong hazır perzentlik buldu. Karhanımı kurdu. O Jinhua bilen omak balısını abdumobilge silip, soğuk salamlarını ilip, Nurxan ananın balıları bilen nevrlerini pat pat yoklap durattı. Nurxan ananın balıları bilen nevrlerimi, Nurxan ana can üzüş aldıdı kılgan vesiyetini unutup kalmadı. Canhong'u taşlıp etmen la. Degen idi, avazı aralı çıkıp atkan ana. Onun bu yedi silerden başka tukkalları yok. Onunğa minin yokluğumda her giz belindirmen la. Onun emdili sakı işgi başlayan kalbi kaytadan carahatlanmasın. Kavşan ögüllükü altayğı kilidu. O tünü gün Perhatka, "Adaş, ben hazır Ürümçide dadamın dostu bilen körüş bulupla altayğı karap yolu çıkımen. Hazır, tatil, men bika. Anlısam, yakında etkisiyle bilen boğan bir kitimli katlık ilişkide orman sakçılarının bazıları yardar bulubdu, bazıları kurban bulubdu. Tohtar ağamnımı kışlaqtın tek kaytıp kemmepdu deyip anladım. Meni saklıgın. Şikimiz şu taraflarını bir aylınıp, uladın ehval sorap kileyli." Deyip telefon kağan edi. Perhat, fotoğraf dostunun gibini anlap, hoşal buldu. Cismi tutaşkan tağla. Kavşan, kışlıq tatil yetip gelişi belalla Ürümçige karap yolu çıxdı. Köktoqay Kan rayonundaki hizmetdaşları onunğa dadısının en yakın dostu Erkin muallimnin bultur dämilişke çıqqanlıqını, hazır Ürümçide turıwatqanlıqını aytıp bergen idi. Kavşan uladın Erkin muallim oturıwatqan öyinin adresini ilip alğan idi. Şuna o Ürümçige berip Erkin muallimnin öyini oñayla tapdı. Kavşanın aldıda çaşları aqarılğan çırayı illik bir kişi külümsirep turatdı. "Bu Erkin muallimnin uyğu däymän," dedi Kavşan işik aşqan adamğa qarap. "Ha, men şu. Kine, öyge kıran balam." Kavşan öyge kırıp safadın orun aldı. Öy en tayin pakiz zemretlik edi. Aşkanıdın beşiği yağlıqını çın çıkken, aldığa ak pertuk tatkan, çaşlarga az dolu ak arılığan çırayı illik bir ayal çıkıp, Kavşan'a külümsirep karadı. "Kanda ak balam, tenişlik mu?" dedi o. "Tenişlik ana." "He balam, beni izdep kapsan go," dedi Erkin muallim. "Men sizin izdigil xeli boldi Erkin muallim." "Şundaq mı balam? Mən sizni Köktoqay Kan rayonunda deyip anlıqan muallim." "Mən o yerde uzaq yıl oqutuqçılıq qılğan balam. Mən bugün şu Kan rayonundan keldim." "Köktoqaydan keldim demsen?" "Ha-ha. O yerge meni izdep bağan oqşumam sen." "Yaqay. Mən hazır şu yerde oqutuqçılıq qıvatı mən." "Ha, mondaq degen. O yerde qaçandan buyan oqutuqçılıq qıvatı sen?" "Bir yıl bolay" deyip qaldı. "Köp bolmapdı. Nədə oqığandan?" "Jansu'da." "Jansu'da demsen? Seni Jansu'dan Köktoqay Kan rayonu'na hizmetki taksim kıldı mı?" "Yaq. O yerge men özüm talep kıpadım." "O yerine kandak bop yaktırıp kaldın oğlum." "Menin dadam mı burun şu yerde işligen. Men onun ızını basay dedim şu." "Kaldısı gayretlik jigitken sen go. Bombası şunç vala jırakçaydın. Dadamın ızını basmayan dep Şincan'ın en şimaldaki usuk okrayan'a bağımıgan bol attın. Dadam, Köktoqay Kan rayonunda siz bilen birli işlepdiken Erkin muallim." "Nem dedin?" Erkin muallim orundan çaçırap durup getdi. "Dadanın ismi?" "Gaujandi." Közlerge bir dili yaş gelgen Erkin muallim Gaujan'ı çen kucaklap, onun başlarını sılap getdi. "Sen Gaujandi'nin oğlu mu acının balam?" Erkin muallimnin avazı titirep getdi. "Men dadanın en yakın dostu. Dadanın Jansu'da alemden ötkelikini anlap, Gunçem şikimiz pekli azaplandı balam." Gunçem aşkandan jügürüp çıkıp Kavşan'ın aldığı geldi ve onun kollarına esildi. "Vay canım balam, sen Gaujandi'nin oğlu mu?" Gunçem'nin köz çanakları bir dilli yaşkı doldu. "Biz dadan bilen uruk tukkalada kekin ötken, dadanın bundak tez alemden ötüdüğalıqını kim oylıgan? Ecel digen aşındak yaşkı karmaydıken. Anancu, anan teşlikte oğlum." "Teşlik. O daim kipanlarını kılıdı. Siz anam Köktoqayğa bağan çığıda onun bir dop kiydirip koyup dikensiz. O şu dopını tekeci ət alıp saklap jürüdü. Biz Uyğurlar dop

Onu bek kadirleymez oğlum. Şuna özümüz en kadirleydiğin kişilerimizge, yakın dostlarımızga dop kiydirip koymaz. Erken dadan, gavcındı, kök tokayga bağın çağdımı onun çırayılık bir dop kiydirip koyup diken. Anan bir jılı bahar bayramıda kök tokayga bağanda, mämi onun bir çimen dop kiydirip koygan. O dopu anan pek yaraşkantti. Şu çağda men, Leuha, dop kiysiniz be aynı çırayılık uygur kızlarla okşap kalı diken siz desem, dedi erken külümsirap. Öydekilerin hemisi parakkada külüşüp ketkentti. Şu çağda apan öpüde kızırıp ketken, dedi gonçamı külümsirap. Ah köngül ananın, bizden şu köngül soğumuzun 20 net yıldın buyan kadırlap sağlıqalıqı rahmet balam. Şu çağlada gavcın de menin birli perzentim va dep şürdüğan, dedi erken eğir kursunup. Hey, o seni bek yakış görette oğlum. Her daim sürtünge qarab, közlerge yaş ilip, uh tartıp, oltırıp ketetti. Anan şu yılı bahar bayramada kök toqayğı sinimi belli ilip bağantti. Dedi gonçam kavşanga mikri bilen tikilip. Sen uçakta tiki 4 yaş kımı kırmı gendin? Erkin dada, men de bir kımmetlik hatır süret ba. Dadam o süretke pat pat karap, hiyalga pitip oltırıp ketetti. Dada bu süretke kim dep sorsam, o menin en yakın dostum, o ne yeni körelemem o dep közlerge yaşalattı. O süretke ne oğlum? Dedi erkin aldırıp. Yenim da. Kavşan somkısıdan bir parça konu süretini çıkırıp Erkin'ge tanıladı. Erkin bilen gonçam süretke içtik köz yugurdu. Bu Kavcandi'nin Köktokay Kan rayonunda Erkin bilen bülle çüşken süreti idi. Sürette çıraydın adli sadalıqı samimiyetke çıkıp durduğan kilişken işki yaşı git bir-birge yölünüp külümsirap oltırışattı. Süretke karap durgan Erkut'un közlerge bir dilli yaş geldi. Ulanın köz aldıdın, aynı yıllanın mängü unutulmaz hatırları bir-birlep ötüşkü başladı. Erkin, Köktokay Kan rayonu tuncu qetim dadısıgı ägişip bağan idi. Abdumobil egiz davandın ötüşü bilalla, ulanın köz aldıda yeşillikı pürkengen acayip güzel bir dünya payda boldı. Güdek Erkin, süzük, zengar asmanğa, bir-bir bilen kuçaklaşıp yatkan sürette körkem tağlarga, şauqullap ekavatkan suları süzük ertiş deryasağa karap, hoşallıqını işçigi sığdır almay kaldı. Süyü süzük ertiş deryası, Köktokay Kan rayonunun otursadın kesip ötetti. Onun şauqulluk avazı keç gündüz alınıp duratdi. Köktokay kuyuk ormanla bilen korşalgan bulup, yazgüller bekme güzelleşip ketetti. Ormanların içindeki süpsüzük bulaklarının etrafı da ecilip ketken, rengaren güllerinin kuşparakları Adem'ni meskılattı. Güdek erken, uçakladı şu güzel dünyanın koyundaki bir erke balıydı. O özünün muşu ısık tuprakı bağlanıp kalıdığalıqını, yaşlıq devrinin muşu güzel zımında balılağı bilim beriş bilen ötüp ketidığalıqını hiyalıgımı keltürmegen idi. O, dəris monberge kadem taşılgan unutulmaz köllerde tihi yaş yegit idi. O okuğucularını kudu özünün eni sınırlardak yakış görettdi. Ula ağırıp kasa şu günlü öylerge berip alıdın xəbər aladdı. Hatta bazı ulanın atanları bilen bille doktorxanlarda kırpik kaxmay tan atkızatdı. Şuna atanla onunla amıraq edi. Köktokay Kan rayondaki işçi hizmetçilerinin arası da yerlik ahalilamu, memleketinin cümleden Abdunum rayonumuzdan başka caylardan kelgellamu bayidi. Maaş mu, olturvatkan öylür mu bir-birinikiden anç pärkılınıp ketmeydiğen her millet işçi hizmetçileri Şincan'ın en şimalıdaki bu Kan rayonu da sen ben deyişmey, egiz pəslik talaşmay, bir-birinin könlünü ayap, bir-biri bilen çıkışıp, arlaşıp, inak ötetti. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatkanınla Merkezi Xalq Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Məkliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mul ozuqlıqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və makan boşluqıdan alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əməli durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bolsa, devlet müstakil bolur.
2: Uzak tarihi musabıda men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı gayretki kilip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırmen.
4: Jungfa'nın qat götürüş için okuymen.
2: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatır meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çölünü bostan kılışkı kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı baraylı.
2: Yaşlıkımız urgumaqta. Vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını ağladım.
3: Ahalatlıq periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılmağı alaysız, çikiniş yolunuz yok.
2: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
4: Topni 4-cü numarı verdi. Jungo komandası topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıxırıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devirnin güzel sayıpsını açtı.
0: Burmumuqtın stanokçı, Tokyoludun zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki senle buyumları.
2: Devletnin muyum koralları Jungo yasımcılıkının tövrikidir.
0: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Men bir tamçı su.
7: Men mo bir tamçı su.
6: Men süpsüzük eriğden keldim.
7: Men pakı su ambırdın keldim.
6: Güllükte güllerini soğuramam.
7: Cümekni çin etmep bu. Men evrez yolu ikip gettim.
6: Men çoğun deryalağı kuyulup, bir payan itizlanı soğardım.
7: Paskını su deryağı koyup verildi. Men sesip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
8: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su